İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Leipzig Havalimanı'nda bir drone saldırısı olmuştu Almanya'da. Rusya olduğunu açıkladı.
2: Deutschland verhängt schärfere Sanktionen gegen Russland. Auslöser ist der Drohnenvorfall von Leipzig.
3: Belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
4: Değerli dinleyenler, Alman hükümeti Leipzig-Halle Havalimanı'nda başarısızlıkla sonuçlanan drone İHA saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın bulunduğu değerlendirmesini paylaştı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bu sonuca polis soruşturmaları ve istihbarat servislerinin elde ettiği bulguların işaret ettiğini söyledi. Dobrindt, Leipzig'te yaşanan olayın münferit bir vaka olmadığını ifade ederken, İçişleri Bakanı'na göre saldırı girişiminde daha önce benzer hibrit operasyonlarda görülen yöntem ve araçlar kullanıldı.
3: Wir betrachten Leipzig nicht als ein einzelnes Ereignis, sondern sehen das im Zusammenwirken mit weiteren hybriden Aktionen.
4: Dobrindt saldırının uygulanmış biçiminin sözde low level agent yani düşük profilli ajanlar modeline çok uyduğunu belirtiyor. Bu ifade profesyonel istihbarat görevlileri yerine daha kolay görevlendirilebilen kişilerin kullanıldığı operasyonları tanımlıyor.
3: Es wurden Tatmittel wie die Drohnenkonfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist. Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
4: Oldukça çarpıcı bir ifade kullanıyor. İçişleri Bakanı, Almanya savaşta değil ancak her gün bu tür hibrit saldırıların eşiğinde. Ve Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da olayla ilgili Rusya'yı sert sözlerle eleştirdi. Wadephul, Moskova'nın Almanya ile ilişkileri daha da germeyi bilinçli olarak göze aldığını söylüyor. Dışişleri Almanya'nın yaşananlara siyasi ve diplomatik karşılık vereceğini açıklıyor.
5: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen. Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Der Vertrag über das russische Haus in Berlin wird gekündigt. Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen. Wir verschärfen die Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige. Wir erhöhen den Druck auf die russische Schattenflotte.
4: Değerli dinleyenler, son yıllarda ciddi şekilde gerilen Almanya-Rusya ilişkilerinin Leipzig-Halle'deki saldırı girişiminin ardından daha da kötüleşmesi bekleniyor. Berlin hükümetinin açıkladığı diplomatik adımların iki ülke arasındaki siyasi mesafeyi daha da arttırabileceği değerlendiriliyor. Federal hükümet buna karşılık Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğunu kapatmayı ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor. Ayrıca Berlin'deki Rus evine ilişkin anlaşmanın da sona erdirilmesi kesinleştirildi. Hükümet olayı Almanya'ya yönelik ciddi hibrit tehditlerin bir parçası olarak değerlendiriyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

saatler sabahın körünü gösteriyor. Ve köyün ilisi yine iş başında. Ben DJ Hakan, ailenizin tek arızası, mahallenin huzur kaçıranı, sabahın köründe enerjiyi tavan vurduran adam yine karşınızda. Günaydın. Hoş geldiniz Çay Şekeri'ne. İşe gidenler hayırlı işler, gece vardiyasından çıkanlara istirahatler, kahvaltı yapanlara hepinize de afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Yeni uyananlara da geçmiş olsun. Guten Morgen. Çünkü artık uyumak yok. Ben geldim. Saat 10'a kadar beraberiz ve güzel müziklerimiz olacak, dedikodularımız olacak, konuşacak çok şeyler var. Ve tabii ki her zamanki olduğu gibi canlı telefon bağlantılarımız olacak. Sizden gelecek sesli mesajlar, yazılı mesajlar. Yani anlayacağınız bugün de her zamanki olduğu gibi uslu durmak yok. Telefonlar elinizde olsun. Mesajlarınız hazır olsun. Çünkü ben buradaysam ortalık birazdan karışacak demektir. Hadi bakalım. Siz biraz daha açıyoruz. Çay Şekeri başlıyor. Kiminle? Megastarımızla, Tarkan'ımızla. Kır zincirleri diyor. 6.06 oldu. Saatlerimiz günlerden Perşembe. 3 Eylül 2026. Oh, yoruldum ya. Daha şimdiden yoruldum.

0: Metropol FM 6.10 saatlerimiz, günaydın. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan ve Megastar'ımız Sarkan'ımızla ilerledik arkadaşlar. Sabahın köründe sadece sizler değil, başka dinleyicilerim de. Böyle erkenden kalkmışlar ve bana diyorlar ki...
1: Good morning Hakan. Good morning, good morning, good morning. Good morning Hakan. Good morning.
0: Böyle 173 kere good morning dediğin zaman kontörün fazla herhalde. Acıca geri arıyorsun. Evet ve bu arada kara parası olan arkadaşlar. Nasıl oluyor ama değil mi? Hemen radyonun sesini açıyorsunuz böyle kara parası olan deyince. Sizlere bir haberim olacak. Yeni Euro Shine'ler geliyor. Yani benden söylemesi. Ayrıntıları az sonra. Öncesinde Hande İner, Serdar Ortaç'la birlikte iki deli diyor. Bunların arasına benim de katılmam gerekiyor ama. Gününüz aydın olsun, Çay Şekeri programısınız. Mikrofona ben Nişi Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Trendimiz 6.17. Günaydın, guten morgen. Bu ses ne böyle ya? Uf. Yani vallahi ihr könnt echt in die Schmerzen ganz erlangen. Metropol FM'e toplu bir arkadaşlar şikayeti bulunur. Kulaklarımız ne oluyor Hakan sayesinde? Şimdi bugünkü ilk konum arkadaşlar, kara parası olanlar için. Yani ben şimdiden söyleyeyim de siz hazırlıklarınızı yapın. Olay çok basit. Avrupa Merkez Bankası diyor ki bu euro banknotlarının yüzünü biraz değiştirelim diyorlar. Yani banknotlar bildiğimiz gibi değişecek. Şimdi banknotlar değiştikten sonra belli bir süre sonra eski banknotlar ne oldu? Geçersiz oldu. Ama bayağı bir uzun bir süre sonra, değil mi? Onun için siz şimdiden kılıfını hazırlayın. Aslında konu bu değil. Konumuz, şimdi bu yeni banknotların yüzünü biraz değiştirelim diyorlar ya. Bunun için 1200'den fazla tasarım gelmiş yani. Böyle eliye 10 tanesi filan bırakmışlar. Yani bu 10 taneyi seçelim ama hangisini seçeceğiz bilmiyorlar. İki ana konu var. Paraların üzerinde Avrupa kültürü ve Avrupa'nın nehirleriyle kuşları var şimdi. Ama bu sefer de tabii ki biz karar verdik, alın kullanın demiyorlar arkadaşlar. Vatandaş da internetten girip hangi tasarım beğendiyse söyleyebiliyorlar. Not verebiliyorsunuz. Son günde 21 Eylül arkadaşlar. Yani siz de burada karar verebiliyorsunuz. Para çıktığı zaman bak işte ben oy verdim ve onun için böyle oldu falan diye havada atabilirsiniz. Şimdi sonra Avrupa Merkez Bankası sonuçlara bakacak. Yıl sonu doğru da böyle hangi tasarımı seçeceğine karar verecek. Yani karar verecekler. Şimdi gerçi kuş koymuşsun, nehir koymuşsun. Valla benim 50 euro cebimi uçtuk gittikten sonra yani üstüne kuş var mı yok mu benim için hiç fark etmiyor. Ama hemen yarın yeni para gelmiyor tabii ki. Birkaç senesi daha alacak. Bir de rahat olun. Eski eurolar çöpe gitmiyor tabii ki. Geçerliliğini koruyacak. Yani kara parası olanlar dediğim gibi gönlünüzü rahat tutabilirsiniz. Oh be. Rahat ettik mi? Ettik. Haydi. Kötü bir şakaydı ya. Ben de beğendim.

0: O sondaki zurna neydi öyle? Derler ya zurnanın son deliği. Ya orada birkaç saniye boş kalmış şarkıda, bunu da şu zurnayla böyle dolduralım demişler. Evet, bu arada bakayım, Arzu yazmış bize. Diyor ki günaydın Hakan. Vallahi helal sana, dinleyicileri de kendine benzetmişsin diyor. Şimdi ne istinaden böyle bir şey söylüyor? Onu da radyodan yeni açanlar için bir hatırlatma yapayım.
1: Good morning Hakan. Good morning, good morning, good morning. Good morning Hakan. Good morning.
0: Arzu, bu daha ne ki? Bak ne var.
1: Ya Hakan abi günaydın lan. Nasıl işte takırın tabi. Takır takır. Evren.
0: Daha fazlası da var. Çalayım mı? Yok çalmayacağım. Yani dinletmeyeceğim sizlere. Vallahi yoksa sabaha kadar bunları dinleriz. Yani arkadaşlar tamam, ben köyün delisiyim de yani sizler de bana eşlik etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bulaşıcı mıydı bu böyle ya? Bilmiyoruz. Neyse devam ediyorum.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Guten Morgen, günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Ve sabahın körüne yine buradayız dedim ama... Bir dinleyicim burada diyor ki, bakayım isminizi. İsminizi sakın yazmayın ama Arben diye herhalde çocuğun ismi burada. Geç kaldın Hakan Bey. Senden önce biz geldik, buradayız, günaydın. Ya ben saat 6'da yayına giriyorum ama ben saat 4.30'da burada olduğumu biliyor musun? Ya pireler uçuşurken. Nerede olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Ben burada programı hazırlıyordum işte böyle. Şimdi 4 veya 5 yaşında çocuklara sahip olan aileler için çok güzel bir haberim var az sonra.

0: Aman tanrım, ne kadar güzel bir şarkı.
1: Wow. Serdar Ay Yıldız seslendirdi bunu. Polimli'di. Daha doğrusu featuring, yani bu ses Seren Uzun'a ait. Serdar Ay Yıldız'ın üretmiş olduğu bu şarkıyı dinledik arkadaşlar. Ve saatimiz 6.30 oldu. Günaydın, Guten Morgen. Radyolarını yeni açanlar için nerede kaldınız? Bak görmeyeyim bir daha. Şimdi bu arada 4 veya 5 yaşında çocuklara sahip olan aileler için çok güzel bir haberim olacak arkadaşlar. Almanya hükümeti şimdi kreşlerde yeni bir sistem kurmak istiyorlar. Diyorlar ki çocuk okula başlamadan önce bir bakalım şöyle. Konuşması nasıl? Kendini ifade edebiliyor mu? Ne bileyim, bazı yani temel şeylerde desteğe ihtiyacı var mı? Değil mi? Buna gayet normal şeyler bunlar. Bunun için 4 yaşındaki çocukların dil gelişimine ve böyle bazı becerilerine bakacaklar. Eğer çocuğunuz biraz gerideyse okula başlasın da sonra bakarız denmeyecek. Yani daha kreşteyken destek verilecek. Özellikle şartları biraz daha böyle zor olan ailelerin çocuklarının bulunduğu kreşlere de daha fazla personel verilecekmiş. Yani bence burada mantıklı olan taraf şu. Bir çocuk okula başladığında Almanca yeterince konuşamıyorsa ya da ne bileyim bazı temel konularda gerideyse daha ilk günden diğer çocukların tabii ki peşinden koşmaya başlıyor değil mi? Onlara yetişmeye çalışıyor. O farkı kapatmak da sonra çok daha zor oluyor. Yani mesele burada çocuğa sınav yapmak değil. Eksik olan yeri erkenden görüp gel buraya sana biraz destek olalım demek. Gayet güzel bir yaklaşım bu. Bence doğru uygulanırsa gayet mantıklı. Çünkü eğitimde biliyorsunuz bazı sorunları 10 yaşında çözmeye çalışmaktansa 4 yaşında fark etmek çok daha kolay olur. Arkadaşlar, bu güzel haberi verdikten sonra yine güzel bir parça çalmak istiyorum sizlere.

0: Günaydın halkalım. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsınız efendim? Dün senin yorumunu kafaya aldım. Ve senin dediğin gibi umurumda değil. Yani kim dinliyormuş yani. Çok da fifi yani. İyi günler dilerim tekrar. Bay bay.
1: Arkadaşlar aranızda doktor var mı? Acil doktora ihtiyacı var. Konum at da göndereyim sana. Ya, 6.35 yaptık saatlerimizi. Günaydın, iyi ki buradasınız, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz arkadaşlar. Saat 10'a kadar beraberiz. Tabii ki sizlerin iştirakıyla geleceksin, katılacaksınız bana. Benim gibi, yani deli olmak mecburiyetinde değilsiniz. Normal de olabilirsiniz. Bir dinleyicim burada diyor ki günaydın hayırlı yayınlar Hakan, sensiz çekilmez bu radyo, iyi ki varsın. Esen'den Uğur diyor. İban gönder Uğur. Şimdi güzel bir parça çaldım hemen Onur'a. Sen ne diyeceksin ki her şeyde güzel diyorsun Hakan sen. Ama güzel işi arkadaşlar bak değil mi, Allah'ını seversen söyle. Ya. Habe ich recht oder habe ich recht? Günaydın. Acayip bugün ya. Enerji patlaması yaşıyorum. Allah sonumuzu hayır eyle.

0: İnsanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Hakan, bu arkadaş herhalde akşamdan kalma ha?
2: Diyene bakar mısın? Siz ne yiyorsunuz, içiyorsunuz arkadaşlar ha? Acaba kim kimden daha arızalı? Yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 6.39 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Çay Şekeri programı Tümuzu'yla devam ediyor. Birazdan size öyle bir para hikayesi anlatacağım ki size hepiniz böyle diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Aynen öyle olacak. Az sonra radyonuzdan sakın ayrılmayın. Sen de

0: Şimdi olay para işine gelince nasıl böyle sessizlik oluyor değil mi? Birazdan size öyle bir para hikayesi anlatacağım ki dedim. Şimdi adamın tiki yıllarca parasını kaybettim sanıyor. Yani ümidini kesiyor, hesabı kapatıyor kafasında. Sonra yıllar geçiyor, bir kapaş oluyor böyle ve karşısında milyonlar çıkıyor arkadaşlar. Genel zor. Şimdi hikaye şu. Adam zamanında 2011 senesinde daha doğrusu 1750 euroya Bitcoin satın alıyor. Yani bu satın aldıktan sonra orada bir portal var yani nereden satın aldığına dair. Oradaki olay iflas ediyor. O şirket iflas ediyor. Sonra diyor ki senin Bitcoin'in falan yok diyorlar. Adam senelerce uğraşıyor. Hiçbir tabii ki sonuç elde edemiyor. Ondan sonra bırakıyor işi. Tamam, bu it's for buy diyor. Sonra adam yıllarca Bitcoin'in yükseldiğini görüyor ama tabii ki burada kendi parasına dokunamıyor. En sonunda da tamam bu iş bitti, para gitti deyip böyle ümidini kesiyor. Ama yıllar sonra hukukçular devreye giriyor. Adamın o Bitcoin'lerin gerçek sahibi olduğunu kanıtlıyorlar. Görüşmeler yapıyor ve anlaşma sağlanıyor. Ve adamın zamanında yatırdığı yaklaşık 1750 euro yıllar sonra yaklaşık 4 milyon euro oluyor. Ya yani adam bildiğin kaybettim diye düşündüğü parayla bir anda milyoner oluyor. E ne yapalım Hakan diyeceksiniz şimdi siz burada. Ya biliyorsunuz zenginin parası değil mi? Bizim çenemizi yorar. Ama şimdi çenesini yoran başka bir dinleyicim daha var. Bir de ona kulak verelim.
1: Hakan, Almanya'ya ilk geldiğim şehir Essen biliyor musun? Vallahi güzel bir şehir orası da. 88'de geldim oraya.
0: Vallahi biz de bunu çok merak ediyorduk. Acaba bu arkadaşımız 88 senesinde Essen'e gitti mi, gitmedi mi? Ne güzel mesajlar geliyor bana değil mi? Böyle muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi muhabbet tabii ki böyle kuru muhabbet olmaz. Muhabbetin yanında ne olması gerekiyor? Ne? Und? Müzik. Mavi şimdi ilerliyoruz. İbo'nun oğlu İdo. Tatlısı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: 6.48 oldu saatlerimiz. Fakirler günaydın. Yani bunu ben demiyorum arkadaşlar. Köln'den Eray diyor. Fakirler uyandı diyor. Günaydın Hakan diyor. Morgan. Şimdi büyük benzin istasyonlarının arkadaşlar hiç farkına vardınız mı? Böyle kocaman sarı bir afiş vardır. Şimdi o afiş benim gözüme ilişti ama hiç böyle dikkatlice bakmadım. Böyle bir yazılar yazıyor. He deyip geçiyordu. Ya he he diyordu. Geçiyordu. Orada ne yazıyormuş biliyor musunuz?
3: Hayat bu kadar mı?
2: Az sonra.
3: Bence değil, birkaç sözüm var.

0: Evet ve Frank Sinatra'dan tanıdığımız My Way adı şarkısını Athena ben böyleyim diye avazı çıktığı kadar bağıra bağıra söyledi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Suzan.
0: Suzan Hanım nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Ben aslında önce biz konuşacağız zannettim. Stüdyoda mıyım şu an?
0: Evet, şu anda herkes sizi dinliyor ona göre.
1: Oldu, herkese selamlar. Şu an ben Beka'da çalışıyorum.
0: Evet.
1: Ve performansınızı tebrik etmek istedim.
0: Oo.
1: Şimdi... Çok mutluyum, çok neşeliyim. Lütfen her zaman böyle müzikleri bekliyorum.
0: Ay canım benim ya. Arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar şimdi bunu kurgu zannedecekler biliyor musunuz? Suzan.
1: Yok. Değil. İlk defa da arıyorum. Instagram'a bile mesaj yazdım. İlk defa yazıyorum diye. Lütfen sabahları böyle üzgün müzikler koymayalım. Sabah enerjimiz yükselsin. Zaten güne başlıyoruz.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Stresli olacak. Böyle neşeli başlayalım daha güzel. Tabii ki üzüntülü insanlarımız da var. Kolay gelsin diyorum. Hepimiz iyisiyle kötüsüyle bir güne başlıyoruz ama mutlu başlayalım lütfen.
0: Çok
1: bu da sizin
0: teşekkür
1: elinizde.
0: Ediyoruz. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey.
0: Sağ olun.
1: Sizinle de konuştuğum için çok mutlu oldum.
0: İban gönder.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar şimdi aslında telefonda dinleyicileri aldığınız zaman ilk önce bir önden böyle alınır. Ondan sonra offline dediğimiz yani kimsenin duymayacağı bir şekilde bu dinleyicilerle konuşulur, muhabbet edilir. Ama bende öyle bir şey genelde olmuyor. Aslında olması gerekiyor. Olmuyor. Ben böyle rastgele arıyorum dedim. Bakın şimdi bir kişi daha arıyor. Evet. Buyurun. Bir de kendi sesimi de duyuyorum. Ne güzel.
2: Hakan abi.
0: Evet buyur. Seni dinliyorum. Kimsin sen?
2: İlk önce performansından çok memnunuz gerçekten de.
0: Sen iyi bana gönder.
2: Yok Hakan abi. İyi yerler dilerim. Ben öylesine sadece taklit edecektim ama... Yapamadım maalesef. Onun için kendine iyi bak abiciğim.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
2: Herkese bütün Berlinlerde huzurlu mutlu.
0: Niye sadece Berlin? Bir saniye. Biz Almanya'nın her yerinde yayın yapıyoruz. Niye sadece Berlinlere?
2: Ha doğru. Ya ben old school olduğum için anlıyor musun?
0: Olmasın birader.
2: Ama 27 seneden beri Metropol FM'i de dinliyoruz.
0: O kadar olduk mu ya? Vallahi billahi.
2: 27 sene oldu herhalde.
0: 99 senesinde açıldık biz.
2: Kaç?
0: 99 senesi. Yani 27. Evet, hesabın da kuvvetliymiş.
2: Ya, i̇yi değil mi?
0: İyi vallahi. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bakılsın. Hoşçakal.
2: Eyvallah. Sağ olasın. Kendine iyi bak.
0: Nasıl ama böyle kaptım kestim seni değil mi böyle? Evet arkadaşlar bütün bu dilekleriniz için size teşekkür ederim. Şimdi konuya girecektik. Konuya da giremedik. Beni öve öve. Neyse. Şimdi güzel bir parçayla devam edeceğiz. Hangi parça geliyor? 5, 4, 3, 2, 1. On start. Nasıl giriş ama? DJ'lerin böyle oluyor.

0: Peki feribot faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı'nın lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildiğini açıkladı. Öte yandan Girne'den Mersin'e giderken batan Filojet feribotunun enkazına ulaşıldı. Kazada şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 20 kayıp için arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nde çarpışan Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemileriyle ilgili soruşturma devam ediyor. Tuğberk İmamoğlu'nun çarpışmadan sonra 11 dakika içinde battığı 10 kişilik mürettebata ise hala ulaşılamadığı bildirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Alsu'daki mürettebatın ifadelerinin şüpheli sıfatıyla alınacağı bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlığıyla ilgili yayımlanan araştırmaya tepki gösterdi. Bahçeli, sporun kimlik siyasetine alet edilmemesi gerektiğini söyledi ve araştırmanın toplumsal ayrışmayı körüklediğini savundu. Ahmet Spor'un sportif başarısını desteklediğini belirten Bahçeli, tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi çağrısı yaptı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in yarın savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma, Almanya'daki şirket ve gayrimenkul işlemlerine ilişkin iddialar üzerine başlatılmıştı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için Almanya karşısına çıkıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki çeyrek final maçı bugün saat 18'de oynanacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Türk A-Milli Kadın Basketbol takımı ise FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için Berlin'de. Turnuva yarın başlıyor ve 16 ülke katılacak. Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Günaydınlar. Saatimiz 7.4 dakika geçiyor ve bakıyorum bir saatimizi ne çabuk geride bıraktık öyle. Değil mi? Göz açıp kapayıncaya kadar diyeceğim ama yok, biz uyuyorduk zaten. Evet ve çok güzel konularım olacak arkadaşlar. Bu arada bakın çok ilginç. Dünyada bütün böyle evrende diyeyim artık, dünyada pasaportsuz her ülkeye girebilen sadece 3 kişi varmış. Benim haricimde. Bu 3 kişi kim? Aklınıza kimse geliyor mu böyle? Dünyanın her yerine pasaportsuz girebiliyorlar. Her ülke. Vize yok, bir şey yok. Nur drei Leute. Az sonra. Nasıl ama heyecan, güzel değil mi? Vallahi iyi öğretti patron bize. Böyle konuşacaksın Hakan. Tamam, benle böyle konuşacaksın.

vay vay vay, kim gelmiş? Demet ablamız gelmiş, onun yanı sıra da Kel Hakan gelmiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sizler de arkadaşlar. Saatlerimiz tam 7-8 dakika geçiyor ve şimdi herkes merak ediyor. Bu pasaport sus gezen dünyada, evrende bu üç kişi kim? Şimdi biz yurt dışına çıkacağız diye ne yapıyoruz? Pasaportu bul, süresine bak, ne bileyim fotoğraf yamuk mu, kapıda görevli ne diyecek, bir sürü tantana var biliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi dünyada üç kişi var. Adamlarda böyle bir dert yok. Bunlardan birincisi arkadaşlar, İngiltere Kralı Charles. Adam uçağa biniyor. Pasaportunuz diye soran yok tabii ki. Çünkü İngiliz pasaportları zaten kralın adına düzenleniyor. Yani adam kendi kendine pasaport mu verecek? Olmuyor değil mi? Ben Kral Charles. Kendime seyahat izni veriyorum. Bu biraz tabii ki tuhaf olurdu. Aynı ayrıcalık Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatoriçe Masaka'da da varmış arkadaşlar. Japonya yıllar önce demiş ki imparatoru normal bir vatandaş böyle pasaport kuyruğuna sokmak tabii ki pek uygun olmaz. Onlar için özel resmi belgeler hazırlanıyor. Yani dış işlerine gidecekleri zaman, daha doğrusu başka bir ülkeye gidecekleri zaman ne yapıyorlar? O ülke önceden haber veriliyorlar. Ondan sonra arkadaşlar hazır olun, karşınızda imparator geliyor diyerekten saygı duruşuna geçiyorlar. Ama işin ilginç tarafı şu. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri. Peki onlar? Onlara torpil yok mu? Yok, hayır. Pasaportlarını alıp böyle normal şekilde seyahat ediyorlar. Hatta papa bile yurt dışına giderken pasaport kullanıyor. Yani dünyada milyonlarca insan var. Ama pasaportsuz dünya turu hakkı sadece bu üç kişide. Bir gün Charles ne bileyim böyle yanlışlıkla normal bir kuyruğa girse ne olur? Görevli, pasaport yok. Kimlik, ben kralım. Ay bunu herkes söyledi. Sıradan devam, hadi hadi. Topla topla topla.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Lezzetin adı Fulya, kalpleri ısıtır bir anda.
2: Fulya dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Mutluluk Fulya'da.
3: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
4: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung.
5: Longericher Straße 1, Köln, Nippes.
6: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
7: Tabii, nereden olsun?
6: Depo Market'in yakınında.
7: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
6: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
8: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
9: Good morning Hakan. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen Hakan, guten Morgen.
10: Ay öldüm, öldüm, öldüm. Günaydın Almanya, günlerden perşembe, saatler sabahın köründen çıktık, artık günü görmek üzereyiz ve köyün dilisi yine iş başında. Ben DJ Hakan, ailenizin tek arızası, mahallenin huzur kaçıranı, sabahın köründe enerjiyi tavana vurduran adam yine karşınızda. Allah size sabır versin diyorum, hoş geldiniz Çay Şekeri'ne. Ege Türk'ün sunmuş olduğu bu programda işe gidenlere hayırlı işler, gece vardiyasından çıkanlara iyi istirahatler, kahvaltı yapanlara afiyet, bal şeker olsun, yeni uyananlara da geçmiş olsun arkadaşlar. Çünkü artık uyumak yok, ich bin wieder da. Ve bu arada saat 10'a kadar beraberiz. Güzel müziklerimiz olacak, dedikodumuz olacak, konuşacak çok şey var. Bir de canlı telefon bağlantılarımız var. Sizden gelecek sesli mesajlar, yazılı mesajlar hiç fark etmeyin. Yani anlayacağınız, bugün de uslu durmak yok. Evet, genel zor ses arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelecek mesajlar var, sesli mesajlar var diyeceğim ama şimdi ilk mesaj... Yani ich weiß nicht, ob ich das spielen soll, aber bir bakalım ne diyor bu dinleyicimiz.
9: Yo Hakan abi, günaydınlar. Nasıl işte, takırın tabi, takır takır. Ya bırak.
10: İşte arızalar bitmiyor burada. Yani hepiniz bana benzemeye çalışıyorsunuz. Das braucht ihr nicht, wirklich, das braucht ihr nicht. Tamam mı? Siz beni dinleyin sadece, yeter. Onu bir saniye onu demek istiyorum ama yine de beni bırakmıyorlar. Bakın böyle bir mesaj da aldım arkadaşlar.
11: Hakan abi, bugün de başka bir şey yapalım. Seyircilerimizden kendi çapında en iyi hangi sanatçı ya da bir ünlüyü taklit ediyorsa onu bir yapsın. Oylamada ne bileyim artık Metropol FM'in insafına kalmış, belediye gönderelim.
10: Burada şimdi bak burada şimdi zaten iki tane hatam var. Seyircilerimize soralım diyorsun. Bizim radyomuz görüntülü değil. Ondan sonra FM'e soralım diyorsun. Önüne Metropol'ü koymaya çok mu işlendin? Ha? Bunu kabul etmiyorum. Mesajı doğru bir şekilde gönderirsen bakarız, tamam mı? Tekrar gönder. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 tekrardan günaydın. Bakalım kimin anası kimi kim için doğurmuş? Saatlerimiz 7.17. Tekrardan günaydın. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Hoppa!

Cazayt Evi'yle günaydın arkadaşlar. 7.21 yaptık saatlerimizi. Mesajlar ardına geliyor. Yani burada bombardımanı tutturduk. Selamun aleyküm. Sen çay şekeri kaldır 46'lıklar diye program yap diyor. 45'lik değil miydi o? Zam mı geldi? So, das war mal wieder lustig, ne? Senin hatırını mı kıracağım? Al sana Ajda Pekkan. Bu 45'likte 1913'lükler.

0: Metropol FM'desiniz. Ajda Pekkan ayrılık ateşi dedi. 7.25 yaptık saatlerimizi. Günaydın Almanya. Guten Morgen. Son 8 saniyemiz. Countdown läuft. 3, 2, 1. Şimdi arkadaşlar sizlere diyorum ki bana sesli mesaj da gönderebilirsiniz konular hakkında. Ama konudan alakasız o kadar çok mesajlar geliyor ki. Şimdi bir tanesini yani bunu dinletmesem olmayacak size. Yani yazık mı olacak yoksa size ızdırap mı çektireceğim bilemeyeceğim. Kiminiz çok beğenecek kimisi bu da ne be diyeceksiniz. Bundan çok eminim. Fazla konuşma Hakan. Çal da dinleyek.
1: Nasıl baba? Becerebiliyoruz mu?
0: Neyi beceriyor ama? Bir de onu dinleyelim.
1: Günaydın abi. Ben başlıyorum o zaman.
2: Senin lanet olası pislik. Senin benimle derdin ne ahbap? Senin tek sorunun ne biliyor musun dostum? O lanet poponun kafanda daha büyük olması. Lanet federaller gelmeden derhal Metropol FM'i aç dostum.
0: Aranızda doktor var mı? Ya ben burada dinleyicilerimizi kazanmaya çalışıyorum ben ama bunları teker teker kaybediyorum. Ya ihbar edersiniz. Bir şeyi yanlış yapıyorum ama öğreneceğiz artık böyle. İnşallah 3-5 dinleyiciyle baş başa kalmayız burada. Aydın Kurtoğlu sizlerle 7.27 yaptık saatlerimizi.

0: Aydın Kurtoğlu'dan dinledik bu güzel şarkımızı arkadaşlar. Sonundayız yolun. Şimdi burada biraz önce ne demiştim? Ben burada dinleyicileri kazanayım derken dinleyicilerimi teker teker kaybediyorum burada. Yani ben deliyim de onlar benden de deli. Şimdi Hakan ne alaka falan diyeceksiniz. Bakın bana mutlaka... Yani şimdi bir şey demeyeceğim. Bana hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Bir sesli mesaj daha aldım arkadaşlar. Bu arkadaşımız ne demek istiyor? Yani bileniniz varsa ne olur bana anlatsın.
1: Abi bak sana diyorum, benim mesajımı dinle. Sabah sabah böyle tatlı delilerle uğraşmak çok bambaşka bir kafa yapısına sahip olman lazım. Bunu kaldırabilmek için birine. Yani... Öyle. Sabah sabah adamlar rüyasında mı görmüş? Ne yapmışlar bilmiyorum.
0: Bu bir uyur gezer vardır biliyorsunuz. Bu da uyur dinler herhalde. Benim mesajımı dinle diyor ama mesaj yok arkadaşlar. Evet. Bir dinleyici daha kaybettik. Çalın kornayı. Aynen öyle. Korkuttun mu? Yok yok. Ekpins, 7.31 oldu saatlerimiz. İyi ki varsınız. Günaydın. Metropol FM'desiniz. Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programında. Mikrofona ben, alemin en kel DJ, DJ Hakan. Allah yar sabır versin sizlere.

Mandalımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun hiç fark etmez. Metropol FM her zaman sizlerle birlikte. 7.34 oldu saatlerimiz. Günaydın, gününüz aydın olsun.

0: Wunderbar, wunderbar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir.
0: Ve Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programı devam ediyor arkadaşlar. Biraz önceki mesaja istinaden bir dinleyeceğim. Berlin'den Ayhan diyor ki, mesajı başka birine atacakmış, yanlışlıkla sana gelmiş. Yanlışlıkla bir para gelse bize de daha çok sevinecektik ya, neyse. Şimdi ilginç bir konu var. Şu an Almanya'da bulunan tüm ilticacılar gönderilmiş olsa durum ne olur? Şöyle kafanızda böyle canlandırabiliyor musunuz? Fantezi kurabiliyor musunuz? Almanlar bunu araştırmışlar. Ve çok ilginç bir sonuç elde edilmiş. Şu anda deniliyor ya hani, ama legal ilticacı. İlticacının da legali de var arkadaşlar. Bunlar bütün hepsi sınır dışı edilse Almanya'da ne değişir? Ayrıntılar az sonra.

Sporcu Güneş'in Ben Yanmam adı şarkısı ne güzel seslendi değil mi? Kendine az yorumuyla, tarzıyla. 7.39 oldu saatlerimiz. Günlerden Perşembe 3 Eylül 2026 ve sonbahara da yavaş yavaş girdik arkadaşlar. Alışmak üzereyiz. Yapraklar dökülüyor. Havalar hafiften soğuyor diyeceğim ama zaten hep soğuktu. Biz alışkınız yani böyle. Farklı bir iklim burası. Bir de İzmir'in iklimi var arkadaşlar. İzmirliler derler ki yani biz kıştan direkt yaza geçeriz. Biz ilkbaharı da yaşamayız, sonbaharı da yaşamayız. Yazdan kışa, kıştan yaza geçeriz. Yani. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, konumuz neydi? Şu anda Almanya'da bulunan tüm ilticacılar gönderilmiş olsa durum ne olur? Bir düzelme olur mu Almanya'da? Bunu araştırmışlar ve çok ilginç bir sonuç elde edilmiş. Aslında olay çok basit. Diyelim ki Almanya'da iltica talebi reddedilmiş ve ülkeden ayrılması gereken herkes ama herkes gönderildi. Şimdi bahsedilen sayı yaklaşık 178 bin bakayım evet 178 bin kişiden bahsediyoruz. Bu rakam Almanya'nın toplam nüfusuna vurunca bu rakamı yani yaklaşık %0.2 ediyormuş. Yani uzmanlar diyor ki bunların hepsi gitse bile şehir görüntüsü öyle bir anda değişmez diyor. Yani dolayısıyla böyle boş dükkanların, kapanan sinemaların, sonra bakayım başka eleman bulunamam sebebi başka şeyler diyor. Bunun sebepleri neymiş biliyor musunuz? İnternetten alışveriş arttı diyor, meslek eğitimi alan gençler de azaldı diyor ve şehir merkezleri değişti. Bu alkış niye geldi şimdi? Çok iyi halt yemişim gibi. 7.41 oldu saatlerimiz. Günaydın. Ebru Gündeş geliyor şimdi sizlerle. Harika diyor. Çay Şekeri programında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
2: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburgerstraße 82 Hürth.
3: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterrasse Olympia Weg 2 Köln.
4: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
5: Babanız her şeyi çözemeyebilir ama AutoExpert Köln çözer. 30 yıllık tecrübeyle Gutachten'dan rot ayarına, son teknoloji kalibrasyon sistemlerine kadar A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyoruz. AutoExpert Köln, Gutacht'ta Nurettin Özdemir, Köln'de 3 yerde. www.autoexpertkoeln.de.
3: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
6: Star Otomobili.
3: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
6: Star Otomobili. Köln Bildungsstöckchen.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
7: Ege Türk. Adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Vallahi ben anlamıyorum abi. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Çok saçma bir düzen oluştu ya. Bildiğim bütün inşaat şirket sahipleri adamlar eleman arıyor. Bildiğim bütün çevre dükkanlar adamlar eleman arıyor ama hani barınmayı karşılayacak durumlar yok. Yani karşılayacak derken barınacak bir ev yok. Evler yetersiz geliyor. Bu şekildeyken yani bir de yabancıları istemiyorlar. Gidelim de görsünler bunlar ne diyecek. Çekeceksin gideceksin ya.
9: Nefes al senin arada bir. Yani senin mor ardığını ben buradan hissedebiliyorum. Ya şimdi bir saniye. Şimdi her şeyi geçirme. Beni niye azarlıyorsun? Ya bunun suçlusu sorumlusu ben miyim? Ha? Hesap ver. Cevap ver. Şimdi bu arada arkadaşlar birçok dinleyicim Hakan niye Guten Morgen'ı çalmıyorsun diyor. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sunshine. Şimdi birçoğunuz bunu istiyor, birçoğunuz da istemiyor arkadaşlar. Oh! Ya Hakan onu çalma Allah'ını seversen bıktık artık falan diyor. Şimdi bir diğerinizde yani benim dinleyici kitlemde hiç ortası yok. Tamam mı? Ya dip var ya da zirve var. Şimdi hanginiz zirvede, hanginiz dipte ona siz karar verin arkadaşlar. Benim dibin dibinde olduğu o mutlaka o belli zaten. Güzel. Güzeliz değil mi? Havamız yerinde. 7.48 oldu saatlerimiz.

0: Sana kıyamam.
1: Sibel Can ve APO. Kıyamam dedi bu ikili güzel şarkıydı. Valla ben çok beğeniyorum bu şarkıyı. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Evet arkadaşlar, birazdan çikolata ile ilgili öyle bir şey anlatacağım ki Rita Sport. Biliyorsunuz bu çikolatayı. Praktisch, quadratisch, ne? Quadratisch, praktisch, gut, değil mi? Bak, unutmamıştı sloganlarını vallahi. Şimdi Rita Sport aylardır kendi paketlerinin üstünü stickerlı kapatıyor arkadaşlar. Böyle yapıştırıyorlar. Bir şeyin üzerine yapıştırıyorlar ama neyin üzerine yapıştırıyor? Onları az sonra sizlere açıklayacağım. Öncesinde
2: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. 7/24 arabesk.
3: Sanki
2: ...7/24 rock.
3: Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum.
2: 7/24 90'lar.
4: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
2: Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: dem radio, guten morgen in diesem radio, alle wünschen wir, alle wünschen wir.
1: Bence sen Almanca şarkı söyleme. Yani böyle şirin olmaya çalışıyorsun ya, olmuyor. Orada saygın bir kayın ha. Bir dakika, bir daha bir dinleyelim bakalım.
0: Guten Morgen in diesem Radio. Guten Morgen in diesem Radio. Alle wünschen wir. Alle wünschen wir.
1: Ya mutlaka burada doğdun büyüdün sen. Evet, teşekkür ediyoruz. Yine diyeceğim ama yok, ben etmiyorum. Biraz daha çalışman gerekti. Arkadaşlar, şimdi Rita Sport diye bir çikolata var biliyorsunuz. Aylardır kendi paketlerinin üstünü stickerle kapatıyorlar böyle. Ama mesele fiyat değil, gramaj da değil. Avrupa Birliği'nin yeni bir kuralı yüzünden yıllardır kullanmış oldukları bir cümleyi saklamak zorunda kalmışlar. Yani olsun. Çikolatanın üstünde ne yazıyordu da üstünü kapattılar diyorsanız, Rittersport dediğim gibi o çikolatanın üzerinde kakaomuz %100 sertifikalı sürdürülebilir kaynaklardan geliyor diye böyle bir ibare var orada. Şimdi Avrupa Birliği de yeni kural getiriyor. Diyor ki arkadaş, paket üstünde sürdürülebilir, çevre dostu falan yazıyorsan bunu öyle havadan söyleme diyor. Adam gibi kanıtını da göster diyor. Masaya getir bizi buraya diyor. Buraya getir diyor.

0: Yakında sanırım böyle paketin arkasında 14 sayfa bir açıklama çıkar. Yani ne bileyim, kakao şu köyden geldi, çiftçi meme topladı, traktör 08.35'te tarlaya girdi gibi gibi gibi.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Çay Şekil programının ikinci saatini yarıda bırakmak üzere. Geride bırakmak üzere. Ne yarısı? Yarı olduk. Yarıda. Ben ne karıştım? Ben de size uydum. Gelen birbirinden böyle...

0: Ne dinlediniz? Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
2: Merhaba Taner.
1: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon var. Senden alalım ayrıntıları.
2: Evet, sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberi oldu. Bu operasyonda İBB'nin satın alma daire başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy ve İBB Mali İşler'in eski daire başkanı Neslihan Vural'ın da aralarında bulunduğu birçok kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
1: Şimdi Kıbrıs Girne'den Mersin'e giderken batan feribotun enkazına ulaşıldı. Fakat bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti sorun yaşıyor. Bu facia sonrası gelişmeleri alalım Güçlü.
2: Tabii enkaza ulaşıldı da senin de söylediğin gibi, ama öncelikle tabii buradan nasıl çıkarılacak orada kalanlar, bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Sadece bir cansız bedene ulaşıldı şu anda. Kimlik tespiti de gerçekleşti diyebiliriz. KKTC'de senin de ifade ettiğin gibi aslında önce Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Ardından da bu kez bakan görevden alınınca YDP bu kez hükümetten çekildi. Yani bir anlamda koalisyon şu anda dağıldı diyebiliriz. Başbakan'dan bir açıklama geldi. Yunan Üstel'den soruşturma sürecinde şaibeye izin veremeyiz dedi.
1: Güçlü, diğer yandan Marmara Denizi'nde çarpışan iki gemiyle ilgili soruşturma da sürüyor. Neler var bugün bilgi olarak?
2: Evet, aslında soruşturma sürerken bir gemi, yani şu anda denizin üstünde olmayan batan gemiden Tuğberk İmamoğlu gemisinden gelen bir telsiz kaydı vardı. En son şöyle bir anonsu vardı. Al su, ben sana iskeleye kır demiştim diye bir anonsu vardı. Yani bir çarpışma öncesi uyarılar olduğuna dair bilgi paylaşıldı. Tabii şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Şu anda gemi kayıtları ve telsiz kayıtları inceleniyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlığı ile ilgili yayımlanan araştırmaya tepki gösterdi. Bahçeli'nin açıklamasını alalım.
2: Evet, Kürtlerde Ahmet Spor algısı ve taraftarlığı araştırması yapılmıştı. Devlet Bahçeli araştırma Ahmet Spor taraftarı futbolla kimlik arasındaki çizginin nasıl yoğunlaştırıldığını iddia etmekte, bölücülük ihanetini zinde tutmaya çalışmaktadır diyerek tepki gösterdi.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ifadeye çağrıldı. Bu gelişmeyi de alalım.
2: Evet, dün gelen bir haberdi bu. Melik Gökçek'le ilgili gazeteci Murat Ağrel'in yapmış olduğu bir haber vardı. Daha doğrusu hem Melik Gökçek hem de ailesiyle ilgili yapılan bir haberdi. Türkiye'deki kayıt dışı paraların Almanya'ya aktarıldığı yönünde, orada şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerin sıfır ciroyla birdenbire çok büyük paralara ulaştığı yönündeydi. Şimdi buna ilişkin Melik Gökçek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Cuma günü verecek ifadesini.
1: Sporda Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için Almanya karşısına çıkıyor. Bu önemli maçı alalım.
2: Evet, yani Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün çeyrek final mücadelesine çıkıyor. Saat 18'de başlayacak bu mücadele, Türkiye'de oynanıyor, İstanbul'da oynanacak. Saat 18'de başlıyor ve Almanya'yı ağırlıyor. Şimdi Filenin Sultanları.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
3: Köln ve Bonn'da hava bulutlu, sıcaklık 17 derece, gün boyunca 16 ile 23 derece. Aachen'da da bulutlu, 17 derece, gün boyunca 17 ile 21 derece. Güren'de güneşli, 18 derece, gün boyunca 17 ile 22 derece. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
4: Hallo hallo chef, heute nix arbeiten, krank. Hausa schlafen, nix kelt nix arbeiten.
5: Almancanın yiyeyim.
6: Raşit Aslan.
5: Çok duygulandım vallahi.
6: Saatimiz 8'i tam 7 dakika geçiyor. Şar şekeri devam ediyor arkadaşlar. Enerji hali tavanda. Pilimiz bitmedi. Şarjımız %100. Daha önümüzde koskoca 2 saatimiz var. Şimdiden söyleyeyim, oturup sakin sakin dinlemeye kalkmayın. Pişman olursunuz. Şimdi birazdan yine güzel şarkılarımız, bol muhabbetimiz, dedikodumuz, mesajlarımız, telefonlar. Ne ararsanız var. Yani kahvenizi alın, çayınızı koyun, sesinizi biraz açın radyonuzun. Çünkü daha yeni ısınıyoruz. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Gevşemek yok. Uyuklamak yok. DJ Hakan burada. Çay şekerinde son gaz devam ediyoruz.

Saatlerimiz 8.12. Nazan İnce ve Çarkan hadi o zaman dedi. Hadi o zaman sizleri de buradan uğurlayalım bizler. Evet arkadaşlar, kara parası olanlar, sizlere haberim olacak. Ne? Nasıl hepiniz dinliyorsunuz değil mi o zaman? Ya nasıl da kendinizi deşifre ediyorsunuz vallahi. Ben rahatım, para yok. Yine eurolar geliyor arkadaşlar. Elinizdeki parayı ne yapıp ne edin bir şeye, altına mı çeviriyorsunuz, bitcoin'e mi çeviriyorsunuz? Ayrıntılı bilgileri biraz sonra, siz biraz böyle uçuş yapın böyle. Eyvah, ne olacak? Bu şarkı da öyle güzel uyuyor ki, değil mi konumuza? Eyvah, yine eurolar geliyor. Parayı ne yapacağız? Nereye yatırım yapalım? Bu şarkıdan hemen sonra ayrılmayın. İsterseniz ayrılın, bilmiyorum yani.

0: hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün vasiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün vasiyatlarını üçkek mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demiş? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Sen de oynayıverirken. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: 49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla.
1: Adı da başka, tadı da. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restoran, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restoran, Unterrasse, Olympia Weg 2, Köln.
3: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
4: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
5: Kendi işini kurmak, riski azaltmak mı istiyorsun? Etmanus Franchise ailesine katıl. 14 başarılı şube, kanıtlanmış iş modeli, helal ürün ve tam destek. 31 Ağustos'a kadar franchise ücreti 1500 yerine sadece 1250 euro. Üstelik cirodan pay yok. Detaylı bilgi etmanus.de franchise.
6: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung, özbakım.de.
7: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
8: Tabii, nereden olsun?
7: Depo Market'in yakınında.
8: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
7: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
2: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
9: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
10: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
11: Good morning Hakan, good morning, good morning, good morning. Guten Morgen Hakan, guten Morgen.
12: Evet, dinleyicilerimden gelen duygusal mesajlar için teşekkür ediyorum. Yani ben algılamada biraz zorlandığım için 155 kere söylemiş. Hem İngilizce hem Almanca, Allah razı olsun. Yeni yeni kendime geldim. 8.20 oldu saatlerimiz, günaydın Almanya. Çay Şekli programdasınız. Ege Türk'ün sunmuş olduğu mikrofona ben DJ Hakan. Biraz önce sizi böyle heyecana bıraktım. Kara parası olanlar. Şimdi size haberim var dedim. Ve herkes dedi ki nasıl yani? diye bir moda girdiniz. Rahat olun, rahat olun. Ama olay çok basit. Avrupa Merkez Bankası diyor ki bu euro banknotların yüzünü biraz değiştirelim. Canımız sıkıldı bunlardan diyor. Biraz değişiklik olsun. Değil mi? Şeye benziyor bu. Bir arkadaşıma diyorlardı. Sürekli araba değiştiriyordu. Ne o, hep araba değiştiriyorsun. Hanımı değiştiremiyoruz, arabayı değiştiriyorsun. Böyle yani kişiler de var. Neyse ben şey çıkmayayım. Avrupa Merkez Bankası dediğim gibi euro banknotların yüzünü biraz değiştirelim diyor. Bunun için 1200'den fazla tasarım gelmiş önlerine. Eliye eliye 10 tane finale bırakmışlar. İki ana konu var burada. Avrupa kültürü ve Avrupa'nın nehirleriyle kuşları. Yani bunlar onun üzerine gelmesi şart arkadaşlar. Ama bu sefer biz karar verdik, alın kullanın demiyorlar. Vatandaşın da internetten girip hangi tasarımı beğendiğini söyleyebiliyorsunuz. Burada da tarih 21 Eylül'e kadar arkadaşlar. Giriyorsunuz orada, diyorsunuz ki ya ben buna oy veriyorum diyorsunuz. İleride sizin oy vermiş olduğunuz banknotlar çıktığı zaman Ya işte ben söyledim de öyle yaptılar falan diye böyle bir havada atabilirsiniz kendinizce. Şimdi burada sonra Avrupa Merkez Bankası tabii ki sonuçlara bakacak ve yıl sonuna doğru da hangi tasarımın seçileceğine karar verecekler. Gerçi bu arada kuş koymuşsun, nehir koymuşsun, valla benim el oraya cebimden uçup gittikten sonra yani üstünde kuş var mı yok mu bu hiç fark etmiyor. Bu arada tabii ki şimdi Hakan kara para falan o ne alaka, es geçin onu diyeceksiniz ama biliyorsunuz yeni banknot çıktıktan sonra belli bir süre sonra, bu uzun yıllar olabiliyor, eski banknotlar geçerliğini kaybediyorlar. Onun için altın mı alıyorsunuz, gümüş mü alıyorsunuz, kripto mu yatırıyorsunuz diyecektim ama vaktiniz var arkadaşlar. Daha rahat olun. Yani eski oylolar çöpe gitmiyor, geçerliğini koruyacak. Yani kara parası olanlar gönlünüzü rahat tutabilirsiniz. Parası olmayanlar ne güzel ve rahat rahat konuşuyor değil mi? 8.22 saatlerimiz. Günaydın. Guten Morgen. Good morning. Good morning Hakan. Good morning.

Bastian. Metropol FM 8.25 yaptık saatlerimiz arkadaşlar. Guten Morgen. Bu arada Sebastian hangi ülkenin, değil mi, böyle uluslararası bir isim aslında Sebastian. Şimdi uluslararası derken arkadaşlar, böyle bir ülkeden bir ülkeye seyahat ederken, şimdi biz yurt dışına çıkacağız diye ne yapıyoruz? Pasaportu bul, ondan sonra süresine bak, fotoğrafı yamuk mu, kapıda görevli ne diyecek, böyle bir sürü tantana var değil mi? Bunları şey yapıyoruz, kafamızda böyle dolaştırıyoruz. Ama dünyada, iyi dinle şimdi, 3 kişi var ki adamlarda böyle bir dert yok. Çünkü bu şahıslar dünyanın her yerine pasaportsuz seyahat edebiliyorlar. Oğlum o deseniz de burada. Yani böyle gereksiz yerde o diyorsunuz. Evet, şimdi bunlar kim? Merak ediyorsanız söyleyeyim. Hemen bu sefer ya artık bu şarkıdan sonra falan demeyeceğim. Hemen şimdi söyleyeceğim. Yani verisi hediye arkadaşlar. Peşin birincisi İngiltere Kralı Charles. Adam uçağa biniyor. Pasaportunuz diye soran yok tabii ki. Çünkü İngiliz pasaportları zaten kralın adını düzenleniyor. Yani adam kendi kendine pasaport mu verecek? Ben Kral Charles, kendime seyahat izni veriyorum. Biraz tuhaf olurdu zaten. Şimdi aynı ayrıcalık Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparator işçisi. Masako da onlarda da var. Çünkü Japonya yıllar önce demiş ki imparatoru normal vatandaş gibi pasaport kuyruğuna sokmak da pek uygun olmaz ya demiş. Onlar için de özel resmi belgeler hazırlanıyor. Yani bir yurt dışına gidecekleri zaman da o ülkeye önceden haber veriyorlar. Arkadaşlar hazır olan imparator gibi Nakamoto. Şimdi ama işin ilginç tarafı şu. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri. Onlar ne oluyor? Ya ben işte benim kim olduğumu biliyor musunuz muhabbeti vardır ya. Ama onlarda o torpil yok işte. Pasaportlarını alıp normal şekilde seyahat ediyorlar. Hatta papa bile yurt dışına giderken pasaport kullanıyor. Yani dünyada milyarlarca insan var ama pasaportsuz dünya turu hakkı sadece bu 3 kişide arkadaşlar. Düşünebiliyor musun? Bir gün Charles yanlışlıkla diyelim ki normal kuyruğa girse ne olur pasaport kuyruğuna? Yani görevli pasaport yok. Kimlik ben kralım. Ay bunu herkes söylüyor. Sıradan devam. Hadi bakalım.

0: Arabia Tonspiele, Giyarı Çıplak Zirin Metropol FM'de. So, seid ihr noch da? Hallo. Şimdi arkadaşlar, beni lütfen dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. FBI, ne bileyim böyle bu gibi filmleri, yani FBI'nin olduğu böyle filmleri falan böyle seyrediyoruz değil mi? Diyoruz ki keşke ben de FBI falan olsam diyorsunuz. Veyahut da MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı. Veyahut da Bundesnachrichten, Almanya'nın hafiyesi. Evet, şimdi Alman istihbaratına, yani BND'ye işe girmek istiyor musunuz? Girmeniz aslında mümkün. Ama tek bir sebep var, yani bir olay var, onun mutlaka olmaması gerekiyor. Eğer o değilse, yani o yok ise, o zaman Bundesnachrichtendienste de orada o teşkilata da girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi heyecan yaptım değil mi? Güzel oldu vallahi, ben beğendim. Şimdi yerel haberlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra size aktaracağım. Neymiş o bakalım az sonra.
1: Metropol FM Aktüel. Köln, Bonn, Aachen.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'de yaklaşık 40 yıldır engelli bireylere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, bağımsız yaşam, belediyenin yardımları tamamen kesme planıyla karşı karşıya. Karar kesinleşirse merkezde çalışan çoğunluğu engelli 14 kişi işini kaybedecek. Ekip karara karşı belediye binası önünde eylem yapıyor. Köln'deki Stadtwald Parkı çevresinde yıllardır park alanı olarak boş görülen mıcır kaplı alanlarda zabıta ekipleri ceza kesmeye başladı. Çevrede tabela olmamasına rağmen araçlarına 55 euro ceza kesilen sürücüler tepkili, şehir yönetimi ise yeşil alanların korunması gerektiğini vurguluyor. Ziegen Belediyesi'nde çocuklar ve gençlerle çalışan bir kişi hakkında çocuk pornografisi şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Şüphelinin dijital içerikleri yaydığı, edindiği veya bulundurduğu araştırılıyor. Belediye çalışanı hemen görevden uzaklaştırıldı. Şu ana kadar belediyeye bağlı okul veya gençlik merkezlerinde çocuklara karşı suç işlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı. Köln yakınlarındaki Berkheim Trafo merkezinde meydana gelen elektrik arızasının ardından mısır tarlasında 6 fırlatma düzeneği bulundu. Savcılık havai fişeklerle elektrik tellerine tel fırlatarak kasıtlı sabotaj yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Olayın Brandenburg'daki benzer vakayla bağlantısı araştırılıyor. NRW İçişleri Bakanı Herbert Reul ise olayla ilgili yurt dışı kaynaklı sabotaj şüphesinin bulunduğunu belirtti. Köln-Bonn Havalimanı yaz tatili dönemini başarıyla geride bıraktı. Tatil boyunca 1,8 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanı geçen yıla göre %5'lik bir artış yakaladı. Yeni ST teknolojili güvenlik kontrolleri sayesinde yolcular güvenlik kontrollerinde fazla beklemeden ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşadı. Leipzig-Halle Havalimanı'na yönelik başarısız drone saldırısı soruşturmasında iki şüphelinin belirlendiği bildirildi. Şüphelilerden birinin Rus pasaportlu Belaruslu, diğerinin ise Letonya ve Rusya pasaportlarına sahip bir kişi olduğu belirtiliyor. Soruşturmada olay yerinde DNA izleri ve istihbarat bilgileri kullanıldı. Alman hükümeti saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova suçlamaları reddediyor. Almanya milli takımının tecrübeli savunma oyuncusu Antonio Rüdiger milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Alman milli takımıyla 86 maça çıkan 33 yaşındaki stoper kulüp kariyerine ise Real Madrid'de devam edecek. İspanyol devi tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme imzaladı. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel ve sağlıklı bir gün dilerim.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ediyoruz. Saatimiz 8.35 oldu arkadaşlar ve şimdi heyecan durukta değil mi? Böyle biraz heyecan yaptım biraz önce. Das habe ich glaube ich sehr gut hinbekommen. So, und zwar. Şimdi Alman istihbaratına, yani BND'ye işe gireceksiniz değil mi? Burada bir şeye çok dikkat ediyorlar. Bu olmadan, yani bu varsa olmaz diyorlar. Olmadan değil de bu varsa olmaz diyorlar. Burada bir dinleyicim diyor ki Almanca mı olmazsa almıyorlar abi diyor. Mesela şunun gibi.
3: Hallo hallo chef, heute nichts arbeiten, krank, Hause schlafen, nichts geld, nichts arbeiten.
0: Benim dinleyicilerimden bir tanesi sabahın 6.30'unda gönderdi bu mesajı arkadaşlar. Yani sizler uyurken, radyolarını şimdi açanlar varken ben bunlarla uğraşıyorum. Tamam. Yani böyle bir Almancayla seni direkt alırlar. Hatta değil beğendi FBI'nin başına alırlar yani. Yani buna benzer daha mesajlarım var da şimdi onları sabaha kadar, yani sabah değil öğlene kadar çalarım. Yani programımızı burada ilerleyemeyiz. Şimdi devam ediyorum. Şimdi öyle CV'yi verdim, takım elbiseyi giydim, ne bileyim ben sır tutarım demekle olmuyor tabii ki. Adamlar senin geçmişini, çevrene anlattıklarının doğru mu, gizli saklı bir şeyin var mı diye böyle bayağı bir bakıyorlar. İyice kurcalıyorlar. Ve araştırmada mesela diyelim ki ortaya çıkıyor ki sen sürekli eşini ya da sevgilini aldatıyorsun. İlginç değil mi? İşte orada diyorlar ki kardeşim sen bize gelme diyorlar yani. Biliyor musun? Neden acaba? Şimdi ben bunu ilk okuduğumda dedim ki yani eşini sevgilisini aldatan adam veya kadın her neyse bizi de aldatır. Yani başka bir yere geçer yani doppel agent olabilir diye düşündüm ama öyle değil. Olay gizli ilişkin varsa biri bunu öğrenip sana şantaj yapabiliyorlar arkadaşlar. O enteresan mı? Yani şunu yapmazsan eşine söylerim diyebiliyor. Yani istihbarata diyor ki ben sır vereceğim adam önce kendi sırrına sahip çıkabilmiyor ki bu adam. Yani ne yapabiliriz? Düşünsenize beğendiğe işe gireceksiniz. Önce evde usul usul duracaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi adam CV'ye bakmıyor sadece. Aşk hayatına da bakıyor. Bir düşünsenize. Mülakatta yabancı dil, İngilizce, Fransızca. Bilgisayar? Çok iyi. Sadakat? Abi diğer soruya. Hoppa! Abi kurcalamayalım orayı. Abi sen ne yapıyorsundur? Vallahi doğru söyle bak. Yapmayan mı var? Ya böyle işte. İlk önce sadık olacaksınız. Ondan sonra beğendiye gidebilirsiniz arkadaşlar.

0: Teşekkür ediyoruz. Adaşlarımdan bir tanesi Hakan Bektaş ve Bilal Hancı. Yaktım beni de 8.41 yaptık saatlerimizi. Ve neredeyiz? Neredeyiz? Hiç duymuyorum. Evet, Çay Şekeri programı Ege Türk'ün sunmuş olduğu Metropol FM. Serdar gel kurtar beni artık ya. Bu kadar da izin mi yapılır Allah'ını seversen ya? Vallahi billahi. Ne güzel, öğlen 11 ile 13 arası takılıyordum. Böyle erken falan getirtiremez miyiz biz şu adamı? Ha? Şarjınız nasıl arkadaşlar? Dolu mu? Apple yine boş durmamış. Bu sefer şarj aletini ele atmış. Yani yeni bir adaptör Almanya'ya gelmiş. Normalde 40 watt çalışıyor ama telefon abi biraz daha yüklen derse 60 watt'a kadar çıkıyor. Yani olay şu. Böyle benim anlayacağım bir şekilde anlatayım size. Bu yeni çıkan şarj aletiyle Apple'ın 20 dakikada eskiden %50'ye geliyordu. Şimdi 20 dakikada %60'ı dolduruyormuş arkadaşlar. Ya şarj ediyor. Yani %10'luk bir oran vardır ki bu da fena değil, biliyorsunuz değil mi yani? Sonunda insanların da derdini anlamış Apple. Yani telefonu daha hızlı şarj ediyor ama 45 oruyordu cüzdan da aynı hızda boşaltıyor. Evet, 45 euro. İsteyen alabilir. Parası, kara parası olan alabilir. Bir sesli mesaj geldi. Hayırdır? Bir bakalım.
1: Entschuldigenzi bitte.
0: Al işte, bir
1: para
0: tane daha.
1: Para kalmadı cepte. Entschuldigenzi bitte. Para kalmadı cepte. Kurtsar bayit başlıyor. Arbaitsam nerelerde, Türkische Kollege fil Arbeit, warum da Deutsche nix Arbeit, biz gidiyoruz memlekete, Almanlar weit Arbeit, giyeyim naylon fistan, işi işten geçti bizden, giyeyim naylon fistan, iş işten geçti bizden, Türkiye'ye dolmuş var. Bitte ansteigen, Türkische Kollege viel Arbeit.
0: Ya şimdi bir dakika, bir şey, ben her şeyi geçtim de sen yanında sürekli tahta kaşık mı taşıyorsun? Harbiden resmen tahta kaşıktan böyle, vallahi helalim var senin yani. Schöne Grüße aus dem Hochsauerlandkreis Erdem Ören. Toz pembe yaptın dünyamızı bir an için. Teşekkür ediyoruz sana. Bir rap

0: FM'desiniz arkadaşlar. Biraz önceki, bir saniye. Biraz önceki dinleyicimin göndermiş olduğu sesli mesajdan sonra bir dinleyicim diyor ki, birçok mesaj geldi buna istinaden. Bu arkadaşın kullandığı ilaçtan ben de istiyorum diyor. Bu ilaçtan önce yanına tahta kaşık bulundurman gerekiyor. Onu ben sana söyleyeyim. Bir başka dinleyicim ise diyor ki, bu yetenek ziyan olmasın diyor. Ah wunderbar. Sonra Nürnberg'den Ruki yazmış. Gülüyor böyle. Bu çok iyi ya diyor. Yani şimdi Ruki, sen bunu bu kadar beğendin. Biz böyle. Yani bir dakika, Ruki'den sonra çok güzel tutturmuş, almış sazı düşmüş yola kaşıkları da var diyor. Şimdi arkadaşlar, sizler bu kadar beğendiyseniz ben bunu bir kere daha çalıyorum. Ganz kurz ama, tamam, hadi bakalım. Hep beraber dinliyoruz.
1: Entschuldigen Sie bitte, para kalmadı cepte. Entschuldigen Sie bitte, para kalmadı cepte. Kurt Sarbayit başlıyor. Arbaçsam nerelerde, türkische kollege fil arbeit, warum da deutsche nix arbeit, biz gidiyoruz memlekete, Almanlar weit arbeit.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Mü? Daha vardı ya.
4: Baktınız mı?
3: Yo. Ceza mı yerim?
4: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var. Köln'de 30 yıldır TÜV'ün ustası belli. TÜV Rheinland FSP Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. TÜV beklemez. Siz de beklemeyin. Auto Experts Köln. 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin Düsseldorf'a Straße 491 Köln, Mülheim, Stammheim.
5: Bu ev değişecek.
4: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
6: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
7: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
8: Star Otomobili.
7: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
8: Star Otomobili. Köln Bildersdöckchen.
9: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
10: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
11: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
12: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Großhandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Großhandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
13: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
14: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
13: Afora Event. Hamburger Straße 10, Brühl.
15: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
16: Ege Türk, ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Saatimiz 8.51, 19'da tam 9 dakikamız var. Guten Morgen. Günaydın arkadaşlar. Şimdi biraz önceki çaldığım sesli mesaj. Arkadaşımız çok güzel bir Almanca, yani böyle bir freestyle yaptı. Hey 15'li 15'linin böyle bir farklı versiyonuyla bir, hoş bir dakika geçirdik. Ve aynı anda tahta kaşıkları da yanında. Onu da yanında mı taşıyordun her seferinde dedim. Kendi kendime konuşuyor. Bir dinleyicim diyor ki kaşık değil Hakan o diyor. Parmaklarıyla yapıyor. Yani öyle bir parmak mı var? Pinokyo mu o da? Bildiğin tık tık tık yani. Bildiğin tahtaydı yani. Yoksa benim kulaklarda mı arıza var bilmiyoruz ya. Yürü ya kolum bana dokunma. Hiç çekişimden beni tutma. Hadi yürü ya kolum. Ya bana dokunabilirsin serbest. Vallahi. Tekrardan günaydın, gününüz hoş olsun arkadaşlar. Rengarenk olsun. Mikrofona ben İyice Hakan.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Durmak yok, Viyaman Bahçe arkadaşlar. Şimdi 4 veya 5 yaşında çocuklara sahip olan aileler, ebeveynler. Sizler için çok güzel bir haberim olacak. Hükümet, Almanya hükümeti şimdi kreşlerde yeni bir sistem kurmak istiyor. Ben yani olayı bildiğim için gayet pozitif buldum bu olayı. Ama şimdi haber bültenlerine bağlanmadan önce bir şarkımız var. O şarkıdan sonra haber bültenlerime gelecek. Ondan sonra da olayı daha böyle yayarak böyle daha böyle sakin sakin bir şey sıkıştırmak istemiyorum. Araya sakin sakin sizlere aktaracağım. Gayet güzel bir haberimiz olacak. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
3: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
4: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
5: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
6: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yeni bir operasyon var. Senden alalım ayrıntıları.
1: Evet, sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberi oldu. Bu operasyonda İBB'nin satın alma daire başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy ve İBB Mali İşler'in eski daire başkanı Neslihan Vural'ın da aralarında bulunduğu birçok kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
0: Şimdi Kıbrıs Girne'den Mersin'e giderken batan feribotun enkazına ulaşıldı. Fakat bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti sorun yaşıyor. Bu facia sonrası gelişmeleri alalım Güçlü.
1: Tabii enkaza ulaşıldı da senin de söylediğin gibi, ama öncelikle tabii buradan nasıl çıkarılacak orada kalanlar, bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Sadece bir cansız bedene ulaşıldı şu anda. Kimlik tespiti de gerçekleşti diyebiliriz. KKTC'de senin de ifade ettiğin gibi aslında önce Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Ardından da bu kez bakan görevden alınınca YDP bu kez hükümetten çekildi. Yani bir anlamda koalisyon şu anda dağıldı diyebiliriz. Başbakan'dan bir açıklama geldi. Ünal Üstel'den soruşturma sürecinde şaibeye izin veremeyiz dedi.
0: Güçlü, diğer yandan Marmara Denizi'nde çarpışan iki gemiyle ilgili soruşturma da sürüyor. Neler var bugün bilgi olarak?
1: Evet, aslında soruşturma sürerken bir gemi, yani şu anda denizin üstünde olmayan batan gemiden Tuğberk İmamoğlu gemisinden gelen bir telsiz kaydı vardı. En son şöyle bir anonsu vardı: al su, ben sana iskeleye kır demiştim diye bir anonsu vardı. Tabii şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Şu anda gemi kayıtları ve telsiz kayıtları inceleniyor.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ifadeye çağrıldı. Bu gelişmeyi de alalım.
1: Evet, dün gelen bir haberdi bu. Melih Gökçek'le ilgili gazeteci Murat Ağarel'in yapmış olduğu bir haber vardı. Daha doğrusu hem Melih Gökçek hem de ailesiyle ilgili yapılan bir haberdi. Türkiye'deki kayıt dışı paraların Almanya'ya aktarıldığı yönünde, orada şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerin sıfır ciroyla birdenbire çok büyük paralara ulaştığı yönündeydi. Şimdi buna ilişkin Melih Gökçek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Cuma günü verecek ifadesini.
0: Sporda Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için Almanya karşısına çıkıyor. Bu önemli maçı alalım.
1: Evet, yani Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün çeyrek final mücadelesine çıkıyor. Saat 18'de başlayacak bu mücadele. Türkiye'de oynanıyor, İstanbul'da oynanacak. Saat 18'de başlıyor ve Almanya'yı ağırlıyor. Şimdi Filenin Sultanları.
0: Türk A Milli Kadın Basketbol takımı da FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için Berlin'de. Türkiye'nin maçlarına bakalım Güçlü.
1: Evet, Almanya'nın başkenti Berlin'deler şu anda. 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ve A Milli Kadın Basketbol takımı da hazırlıklarını tamamladı. İlk maçını 4 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Belçika ile oynayacak.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
3: Köln ve Bonn'da hava bulutlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 16 ile 23, Aachen'da 17 ile 21, Düren'de 18 ile 22 derece bekleniyor. Hava koşulları genel olarak benzer seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
4: Çay şekerinin son saate girdik arkadaşlar. Ne oldu? Enerjiniz mi düştü? Sabah 6'dan beri benimle olanlar hala ayaktaysa helal olsun sizlere. Siz artık dinleyici değil, resmen ekipten sayılıyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle. Radyoyu yeni açanlar, günaydın, hoş geldiniz ama biraz geç kaldınız be kardeşim. Biz burada sabahın göründen beri ortalığı karıştırıyoruz. Neyse, daha kaçırmadınız. Önümüzde bomba gibi bir saatimiz var. Birbirinden güzel parçalarımız geliyor. Yine canlı telefon bağlantımız olacak. Bir de bana göndermiş olduğunuz o sesli mesajlar var ki arkadaşlar, bazılarını dinlerken ben bile bu neydi şimdi ya diyorum, böyle şaşırıp kalıyorum. Ondan sonra deli deli acayip mesajlar. Birazdan yine hepsine tanık olabileceksiniz. Ya o mesajları dinledikten sonra

Aynen bu şekilde oluyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, son saat diye bir gevşemek yok. Tam tersine son viraj gazı. Köklüyoruz böyle. DJ Hakan burada. Çay şekeri. Son saatinde de uslu durmuyor. Dedik ve kaldık. Bakın şimdi ne güzel bir anons yaptın değil mi? Bu anonstan sonra aslında şarkıya girmek lazımdı. Yani bir çuval inciri yine berbat ettim. Şimdi moda girmemiz için, tekrar havaya girmemiz için bunu tekrarlama. Her ne kadar böyle hafiften böyle sen gerizekalı mısın Hakan diyecek olsanız, evet öyleyim arkadaşlar. Şimdi ben bu yani unlove dediğimiz şeyi yapmadan ben diğer parçaya geçemiyorum. Başlıyoruz. Haydi bakalım son saat diye. Ne demiştik? Gevşemek yok. Evet. Tam tersini, son virajda gazı köklüyoruz. DJ Hakan burada. Çay çay çay çay çay çay. İyice karıştırdık. Ne diyecektim? Çay şekerin son saatinde de uslu durmuyor. Ha şimdi şaşırmadan şöyle dedim.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 90 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 8 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 4 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin haberin.
2: İrem Derici, yaz günü diyor. 9.13 oldu saatlerimiz. Günaydın, guten morgen.

0: Şimdi aksiyon fiyatıyla 1.49'a. Sakın kaçırma. Yayla. Adı da başka, tadı da.
1: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Fliegerdienst Nur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamında çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Fliegerdienst Nur. Fliegerdienst-nur.de.
2: Taze, el yapımı ve %100 helal. Aradığın o güçlü burger deneyimi Etmanus Burger'de başladı. Günlük hazırlanan etler, modern dokunuşlar ve unutulmaz bir lezzet. Etmanus Burger, sen de bu dinamik lezzet dünyasına katıl. 14 şubesiyle lezzeti Almanya'nın dört bir yanına taşıyor. Etmanus Burger.
3: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Zinet Zali'den dinledik kalbim tatilde. 9.22 oldu saatlerimiz. Neredesiniz tabii ki Çay Şekeri programında. Günaydın, guten morgen arkadaşlar. Ve bugün özel bir gün. Şöyle özel bir gün. Yani bugün hepiniz aynı taraftan kalkmışsınız arkadaşlar. O kadar sıra dışı, alakasız mesajlar geliyor ki. Yani mesajlar derken sesli mesajlar. Oradan, buradan, şuradan falan derken böyle bir bak izin basın. Yet slow diyorsun böyle. Mesela bir dinleyicim kalkmış bana şöyle bir şey gönderiyor yani. Ben de burada kilitlenip kalıyorum.
1: Hallo hallo şef. Heute nix arbeiten. Krank. Havza schlafen. Nix kelt nix arbeiten.
0: Görüyorsunuz değil mi? Bu kadar.
2: Entschuldigen Sie bitte.
0: Bu da
2: para
0: var.
2: Kalmadı cepte. Entschuldigen Sie bitte. Para kalmadı cepte. Kurt sarbayit başlıyor. Arbaitsam nerelerde. Türkische Kollege viel Arbeit. Warum da Deutsche nix Arbeit. Biz gidiyoruz memlekete. Alamanlar weit Arbeit.
0: Ya arkadaşlar şimdi burada ben siz hiç kimseye burada lütfen şarkı söyleyeyim veya da şarkılı böyle herhangi bir yani böyle doğaçlama sesli mesaj gönder durup dururken geldi bunlar. Yani ben de şaşırdım. Yani desem ki gönderin yok. Kim arıyor beni şu anda?
3: Günaydın, günaydın benim. Ben Zeliha.
0: Zeliha nasılsın? İyi misin?
3: Ben iyiyim. Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi misin? İyileştin. Çok şükür aramızdasın.
0: Ha sen şu çok konuşan Zeliha değil misin?
3: Evet.
0: Eyvah yandık yine.
3: Az önce o sesli mesajlardan güldüm dedim bari arayayım. Gülmemi herkes duysun.
0: Al işte bir deli daha. Bir deli daha arkadaşlar.
3: Aynen. Aynen valla o adamlar nasıl öyle komik ya. Böyle sabah sabah insanın enerjisi yerine geliyor. Sankışın Allah razı olsun. Evet.
0: Bittik mi?
3: Siz konuşun. Aynen.
0: Zela devam edebilir miyiz?
3: Pardon kusura bakmayın. Devam edebilirsiniz herkese. Konu varsa konuşalım yoksa da ben...
0: Özellikle ben ararım seni. Biz konuşuruz uzunca.
3: Tamam.
0: Zeliha'cığım teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun güzelim.
3: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: hoşça kal. Sağ olasın.
3: Güle güle.
0: Evet arkadaşlar.
3: Sağ olun. Hayırlı günler.
0: Deli deliyi çekiyor işte. Daha hala hatta bak daha gitmedi. Şimdi arkadaşlar buna yani bütün bu bir mesaj daha geldi. Sesli mesaj. Bakalım bu ne diyor.
4: Merhaba günaydınlar. Sabah 6'dan beri sizinle beraberiz. Deminki açıklamanızda şey demiştiniz. Sabah 6'dan beri beni dinleyenler artık Metropol FM'in çalışanlarıyla beraber aynı sınıfta
0: Yok aynı sınıfta demedim. Ben burada ne demiştim? Sabah 6'dan beri benimle olanlar böyle hala ayakta selam olsun size demiştim. Ondan sonra ne dedim? Siz artık dinleyici değil resmen ekipten sayılıyorsunuz demiştim. Aynen. Evet. Devam edelim.
4: Beraber aynı sınıfta gibi bir açıklamanız olmuştu. Tamam sabah 6'dan beri sizinle beraberiz ama biz hiçbir şey kazanmıyoruz. Bize para verin lütfen.
0: Biz hiçbir şey kazanmıyoruz onu diye. Yani sen kaybetmediğine dua et. Elindekini avucundakini almadığıma dua et.
5: Hakan ne olur ne olur Hakan.
0: Arkadaşımızın profil resmi de atın üzerine böyle gidiyor yani. Bakar mısın? Yani cowboy musun değil misin onu da pek çıkaramadım ama... Yapay zeka mı? Bence at esas da yapay olan sensin herhalde.

0: Saatimiz 9.29 oldu arkadaşlar. Neredesiniz? Tabii ki Çay Şekeri programına, mikrofona ben Nici Akan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Guten Morgen, günaydınlar. Of of, bu enerji patlaması böyle yaşarım. Çok gereksiz gibi mi geliyor ama? Olur mu ya, gereksiz? Tabii ki sizler için. Ve arkadaşlar, burada biraz önce tabii ki sizlerden gelen birbirinden ilginç mesajların ardından sesli mesajlar da var. Telefon bağlantılarımız bugün hepimiz bir değişiyiz yani. Mesela Mehmet Paralı. Adamın soy ismi bile Paralı, bakar mısın? Diyor ki günaydın Hakan, ben Noise'den Emin, korona aşısı bazılarına yan etki ve farkındalık yaratmış diyor. Daha çok doğru söylüyor. Ganz genau. Başka bir dinleyicimiz ise.
1: Direksiyonda olmasam geleceğim. Ama maalesef araç kullanıyorum, çalışıyorum. Yoksa bensiz düğün olmaz yani.
0: Yani bu şimdi ne istinaden öyle söylüyor? Günaydın Hakan, Hacı Hacı'yı tekkede deli deli dakikada bulurmuş diyor. Ben de gel aramıza sen de dedim. Bu da böyle bir mesaj gönderdi. Zor. Bir diğer dinleyicim.
2: Also Hakan, der war bis jetzt Nummer 1 auf euer Sender beim Live dabei, ich schwöre. Resmen para istedi ya. O sırada dursun. Önce benim sıram.
0: Ya şimdi haksız mıyım? Tamam mı? Birbirini yiyecek bunlar, tamam mı, para için? So, şimdi birazcık ciddi olalım. Bana pek yakışmıyor ama. Ama şimdi konu çocuklara gelince o zaman akan sular durur değil mi arkadaşlar burada? Yani çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Şimdi arkadaşlar, çocuk sahibi olan 4 ve 5 yaşında çocuklara sahip olan aileler için çok güzel bir haberim var. Alman hükümeti şimdi kreşlerde yeni bir sistem kurmak istiyor. Diyorlar ki çocuk okula başlamadan önce bir bakalım şöyle diyor. Konuşması nasıl? Kendini ifade edebiliyor mu? Bazı yani temel şeylerde desteğe ihtiyacı var mı? Buraya kadar süper değil mi? Bunun için 4 yaşındaki çocukların dil gelişimine de bazı becerilerine bakılacakmış burada şimdi. Eğer çocuk biraz gerideyse okula başlasın da sonra bakarız falan denmeyecek arkadaşlar. Daha kreşteyken destek verecek. Süper. Yani bence burada mantıklı olan taraf şu. Bir çocuk okula başladığında Almanca yeterince konuşamıyorsa ya da ne bileyim bazı temel konularda gerideyse daha ilk günden diğer çocukların peşinden koşmaya başlıyorlar değil mi? O farkı kapatmak da sonra çok daha zor oluyor bizim için, aileler için de. Yani mesele çocuğu sınav yapmak değil. Eksik olan böyle yeri erkenden görüp gel buraya sana biraz destek olalım demek. Bence doğru uygulanırsa gayet mantıklı. Çünkü eğitimde biliyorsunuz bazı sorunları 10 yaşında çözmeye çalışmaktansa 4 yaşında fark etmek çok daha kolay olur. Güzellerim benim. Güzel çocuklarımız. Her şeyden üstün. Ölürüz onlar için. Ölürüz.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'de yaklaşık 40 yıldır engelli bireylere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, Bağımsız Yaşam, belediyenin yardımları tamamen kesme planıyla karşı karşıya. Karar kesinleşirse merkezde çalışan çoğunluğu engelli 14 kişi işini kaybedecek. Ekip karara karşı belediye binası önünde eylem yapıyor. Köln'deki Stadtwald Parkı çevresinde yıllardır park alanı olarak boş görülen mıcır kaplı alanlarda zabıta ekipleri ceza kesmeye başladı. Çevrede tabela olmamasına rağmen araçlarına 55 euro ceza kesilen sürücüler tepkili, şehir yönetimi ise yeşil alanların korunması gerektiğini vurguluyor. Ziegen Belediyesi'nde çocuklar ve gençlerle çalışan bir kişi hakkında çocuk pornografisi şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Şüphelinin dijital içerikleri yaydığı, edindiği veya bulundurduğu araştırılıyor. Belediye çalışanı hemen görevden uzaklaştırıldı. Şu ana kadar belediyeye bağlı okul veya gençlik merkezlerinde çocuklara karşı suç işlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı. Köln yakınlarındaki Berkheim Trafo merkezinde meydana gelen elektrik arızasının ardından mısır tarlasında 6 fırlatma düzeneği bulundu. Savcılık havai fişeklerle elektrik tellerine tel fırlatarak kasıtlı sabotaj yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Olayın Brandenburg'daki benzer vakayla bağlantısı araştırılıyor. NRW İçişleri Bakanı Herbert Reul ise olayla ilgili yurt dışı kaynaklı sabotaj şüphesinin bulunduğunu belirtti. Köln-Bonn Havalimanı yaz tatili dönemini başarıyla geride bıraktı. Tatil boyunca 1,8 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanı geçen yıla göre %5'lik bir artış yakaladı. Yeni ST teknolojili güvenlik kontrolleri sayesinde yolcular güvenlik kontrollerinde fazla beklemeden ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşadı. Leipzig-Halle Havalimanı'na yönelik başarısız drone saldırısı soruşturmasında iki şüphelinin belirlendiği bildirildi. Şüphelilerden birinin Rus pasaportlu, Belaruslu, diğerinin ise Letonya ve Rusya pasaportlarına sahip bir kişi olduğu belirtiliyor. Soruşturmada olay yerinde DNA izleri ve istihbarat bilgileri kullanıldı. Alman hükümeti saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova suçlamaları reddediyor. Almanya milli takımının tecrübeli savunma oyuncusu Antonio Rüdiger milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Alman milli takımıyla 86 maça çıkan 33 yaşındaki stoper kulüp kariyerine ise Real Madrid'de devam edecek. İspanyol devi tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme imzaladı. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel ve sağlıklı bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Gelemim, gelemim, bu sene de gelemim, ben Berlin'e gelemim, gelemim, gelemim.
3: Arkadaşlar doktor var mı? Acil doktor gerekiyor. Birçok dinleyicim bu tür mesajlara diyor ki Arkan bundan ne yiyorlar, ne içiyorlar? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlar bir şey yiyip içmediklerinden dolayı yeseler, karınları doysa tamam böyle zırvanacak. Bir insan niye böyle bir şey yapar ki?
2: Gelemim, gelemim, bu sene de gelemim. Ben Berlin'e gelemim, gelemim, gelemim.
3: Çok da düşünmüş gibime geliyor. Nasıl bir tekst, nasıl bir metin yazsam diye, değil mi? Bravo! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyonun yeni açanlar için ama geç geldiniz. Neredeydiniz? Bekledik sizi. Bunu saymayız, bir daha gelin. Saat 11-13 arasında yine burada olacağım. Rengarenk programda orada devam ederiz geç gelenler için arkadaşlar. Ama şimdi güzel bir şarkıyla ilerleyelim. Mustafa Ceceli, söyle canım diyor. Kimin şarkısı? Erol Evgin'in o güzel efsane şarkılarından bir tanesini kendine has yorumu ve tarzıyla şimdi sizler için seslendiriyor. Çok güzel şarkı ya. Bayılıyorum. Mikrofon hemen Hicci Hakan. Keyfiniz bol olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran. Hamburger Strasse 10 Brühl.
2: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Cool Sandal açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Cool Sandal. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2 Köln Ossendorf.
3: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
4: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
5: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

aus Blau-Blau. Mavi-Mavi, Işık Karaca sesleniyor. Yine Türkiye'mizin, sanatçılarımızın en güçlü seslerinden bir tanesi sizlerle şu anda. Çay Şekeri programında mikrofona ben Nici Hakan.

Evet, onda sind wir wieder. Apple arkadaşlar. Şimdi daha doğrusu iPhone kullananlar. Şimdi şarjımız her şey yolunda tamam ama şarj aletimiz böyle istediğimiz randımını alamıyoruz diye böyle kafalarınızda soru işareti oluşuyorsa o artık böyle yavaş yavaş yerini ünlem işaretlerini için onlar için terk edebilir. Çünkü Apple yine boş durmamış. Bu sefer şarj aletine böyle el atıyorlar ve yeni adaptör Almanya'ya gelmiş arkadaşlar. Ne oluyor? Telefonumuzu uçuracak mı? Öyle bir şey yok. Şöyle bir olay var. Bu şarj aleti telefonu takıyorsun yaklaşık 20 dakikada %50'ye geliyor. Eski hızlı daha doğrusu dediğimiz şarj aletle bu iş aşağı yukarı 30 dakika sürüyordu. Yani burada size 10 dakikalık bir zaman kazandırıyor. Şimdi 10 dakika ne olacak falan dedi. Öyle demeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı zaman o kadar önemli oluyor ki bunu alabilirsiniz. Yani daha doğrusu telefonunuz daha hızlı şarj olsun istiyorsanız gidip bunu alabilirsiniz. Ama bunu almadan önce yani Apple sonunda insanların derdini anlamış ama telefon daha hızlı böyle şarj ediyor ama dediğim gibi 45 euroyu da cüzdanından aynı hızda boşaltıyorlar böyle. Telefon 20 dakikada %50, senin banka hesabı kasada 2 saniyede %50 eksiği olacak. Ama buna değer diyorsanız tabii ki o zaman para sizin, keyif sizin, istediğiniz yapabilirsiniz. Ben sadece size aktarıyorum. Bugünden itibaren gidip alabilirsiniz. Naya adapte diyorsunuz. Hatmi Hakan yazak bay Metropol FM'de. Gibi sağ ol Rabat. Kel Rabat. Serdar Ortaç'ımızla ilerliyoruz. Poşet 9.51 saatlerimiz. Mikrofonlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Evet, şaka maka sabah programını yine bitirdik arkadaşlar. Üzülmeyin canım, üzülmeyin. Yani üzülen yok da ben kendi kendime burada. Düğmeye basınca oluyor arkadaşlar, bakın. Üzülüyor musunuz? Bak böyle kendi kendimi kandırıyorum. Şimdi saat 11 ile 13 arasında yine sizlerle birlikte olacağım. Rengarenk programım olacak. 11 ile 13 arasında programım tabii ki çok ayrı. Orada benim sizler için, sadece sizler için kendimden böyle. Yani böğrümden, bağrımdan seçmiş olduğum şarkılarla ilerleyeceğiz. Aynı zamanda orada biraz tabii ki çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Şu açıdan, yani kırmızı çizgimizi biraz daha yükseltiyoruz böyle. Çünkü orada biliyorsunuz sallamasyon var. Böyle birbirimize giydirmeceler var. Böyle tam izdivaç programı oluyor. Veyahut da birbirinizi düşürürüm ben. Yani beni sokakta görseniz boğmak istersiniz. O raddeye getiriyorum sizleri. Meraklıysanız bu ne diyor ya? Bu tam kafayı yemiş diyorsanız arkadaşlar, veyahut da demek istiyorsanız, o zaman saat 11 ile 13'te Rengarenk programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyodan sakın ayrılmayın. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Sadece bir cansız bedene ulaşıldı şu anda. Kimlik tespiti de gerçekleşti diyebiliriz. KKTC'de senin de ifade ettiğin gibi aslında önce Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Ardından da bu kez bakan görevden alınınca YDP bu kez hükümetten çekildi. Yani bir anlamda koalisyon şu anda dağıldı diyebiliriz. Başbakan'dan bir açıklama geldi. Ünal Üstel'den soruşturma sürecinde şaibeye izin veremeyiz dedi.
1: Güçlü diğer yandan Marmara Denizi'nde çarpışan iki gemiyle ilgili soruşturma da sürüyor. Neler var bugün bilgi olarak?
0: Evet, aslında soruşturma sürerken bir gemi, yani şu anda denizin üstünde olmayan batan gemiden Tuğberk İmamoğlu gemisinden gelen bir telsiz kaydı vardı. En son şöyle bir anonsu vardı. Al su, ben sana iskeleye kır demiştim diye bir anonsu vardı. Tabii şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Şu anda gemi kayıtları ve telsiz kayıtları inceleniyor.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ifadeye çağrıldı. Bu gelişmeyi de alalım.
0: Evet, dün gelen bir haberdi bu. Melih Gökçek'le ilgili gazeteci Murat Ağrel'in yapmış olduğu bir haber vardı. Daha doğrusu hem Melih Gökçek hem de ailesiyle ilgili yapılan bir haberdi. Türkiye'deki kayıt dışı paraların Almanya'ya aktarıldığı yönünde, orada şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerin sıfır ciroyla birdenbire çok büyük paralara ulaştığı yönündeydi. Şimdi buna ilişkin Melih Gökçek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Cuma günü verecek ifadesini.
1: Sporda Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için Almanya karşısına çıkıyor. Bu önemli maçı alalım.
0: Evet, yani Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol takımımız bugün çeyrek final mücadelesine çıkıyor. Saat 18'de başlayacak bu mücadele. Türkiye'de oynanıyor, İstanbul'da oynanacak. Saat 18'de başlıyor ve Almanya'yı ağırlıyor. Şimdi Filenin Sultanları.
1: Türk A Milli Kadın Basketbol takımı da FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için Berlin'de. Türkiye'nin maçlarına bakalım Güçlü.
0: Evet, Almanya'nın başkenti Berlin'deler şu anda. 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ve A Milli Kadın Basketbol takımı da hazırlıklarını tamamladı. İlk maçını 4 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Belçika ile oynayacak.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
3: Köln ve Bonn'da hava bulutlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 16 ile 23, Aachen'da 17 ile 21, Düren'de 18 ile 22 derece bekleniyor. Düren'de güneşli, diğer şehirlerde bulutlu hava etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 90 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 8 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 4 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Fulya dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Mutluluk Fulya'da.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenlo Aştrase 262.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Berkayım'da elektrik dağıtım tesisine yönelik saldırı soruşturuluyor. Polis yakındaki mısır tarlasında elektrik hatlarına iletken madde fırlatmak için kullanıldığı düşünülen düzenekler buldu. Olay bazı santral ünitelerinin geçici olarak devreden çıkmasına yol açtı ancak elektrik kesintisi yaşanmadı. Enerji ve İçişleri Bakanı Herbert Reul sabotaj ihtimalinin araştırıldığını açıkladı. Federal hükümetin Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğunu kapatma kararı sonrası bina önünde yoğunluk yaşandı. Bazı kişiler yüzlerce kilometre yol geldi. Konsoloslukta artık yalnızca daha önce hazırlanmış pasaportlar ve emeklilik belgeleri teslim ediliyor. Pasaport yenileme gibi işlemler yapılmıyor. Bu nedenle birçok kişi işlemleri için Berlin'e gitmek zorunda kalabileceğini belirtiyor. Bonn'da güvenlik kontrolleri nedeniyle çok sayıda tramvay hala hizmet dışı. Temmuz ayında 75 araçtan 60'ı trafikten çekilmişti. 63, 67 ve 68 numaralı hatlar şimdilik çalışmıyor. 66 numaralı hatta bazı bölümlerde otobüs kullanılıyor. Yolcuların seyahatten önce güncel seferleri kontrol etmeleri ve aktarmalar için ek süre ayırmaları isteniyor. NRV'de yaklaşık 2,5 milyon öğrenci için yeni eğitim yılı başladı. Aralarında yaklaşık 170 bin birinci sınıf öğrencisi de var. İlkokullarda el yazısına da daha fazla ağır verilecek. Okul yollarında güvenlik önlemleri artırılıyor. Aileler ise okul malzemeleri nedeniyle yüzlerce euroluk masraflarla karşılaşabiliyor. Ayrıca liselerde 8 yıldan 9 yıllık sisteme dönüş tamamlandı. NRV'de çocukların okula başlamadan önce son kreş yılının zorunlu olup olmaması tartışılıyor. SPD eyalet hükümetinden net bir tutum açıklamasını istedi. SPD ayrıca desteğe ihtiyacı belirlenen çocuklar için son kreş yılının zorunlu olmasını öneriyor. Eğitim ve Bilim Sendikası ise yeterli kreş, uzman personel ve finansman sağlanmadan böyle bir zorunluluğun uygulanamayacağını belirtiyor. Federal hükümet erken çocukluk eğitimini güçlendirmek için yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre çocukların dil, sosyal, motor ve matematik gelişimleri en geç 4 yaşında değerlendirilecek. Özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklara daha erken yardım verilmesi hedefleniyor. Dezavantajlı çocukların yoğun olduğu kreşlere ek personel sağlanabilecek. Federal hükümet uygulama için 2034'e kadar yaklaşık 9,25 milyar euro destek planlıyor. Haberleri dinlediniz. Ayrıca birçok videolu haberimiz sosyal medyada Instagram ve Facebook hesaplarımızda bulunuyor. Onun için mutlaka iki hesabı da takip etmenizi özellikle öneririm. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti sarsıldı. Girne'deki feribot faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı'nın lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildiğini açıkladı. Öte yandan Girne'den Mersin'e giderken batan Filojet feribotunun enkazına ulaşıldı. Kazada şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 20 kayıp için arama çalışmaları sürüyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için Almanya karşısına çıkıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki çeyrek final maçı bugün saat 18'de oynanacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Türk A-Milli Kadın Basketbol Takımı ise FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için Berlin'de. Turnuva yarın başlıyor ve 16 ülke katılacak. Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
0: Rengarenk başlıyor arkadaşlar. Günlerden Perşembe. Dün ne yaptık? Güldük, eğlendik değil mi? Birbirimizi hafiften salladık. Lafı gidiğine de koyduk. Bugün aynı tas, aynı hamam. Hatta biraz daha tehlikelisi. Şimdiden söyleyeyim, bu program öyle hafiften riskli bir program. Kırmızı çizgisine böyle yaklaşırız. Bazen ayağımız kayar. Dilimiz sürçerse de şimdiden affola arkadaşlar. Çünkü rengarenkte filtremiz biraz daha az. Muhabbetimiz bol. Ama öyle bir anda delirmiyoruz ha. Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra. Tamam mı? Tehlikenin dozunu her gün biraz daha artırıyoruz. Bir bakmışsınız birkaç güne bizi yayına zincirlemişler. Evet ve önümüzdeki iki saat içerisinde neler var? Sizin için seçtiğim acayip güzel şarkılar olacak. Farklı şarkılar var ve bildiğiniz şarkılar da çıkacak. Tabii ki bu neymiş ya diyeceğiniz parçalarımız da olacak. Kısacası önümüzde iki saatlik tam tatlı bir delilik var. Ben DJ Arkan, rengarenk başı, hazırsanız sesi açın arkadaşlar. Ve bugün uslu durmaya tabii ki hiç niyetimiz yok dedikten sonra şimdi şöyle bir şey yapalım bakayım, nerede? Evet, ne yapıyoruz? Bu arka fonda duyduğunuz müziği var ya, onu değiştiriyoruz, kısıyoruz böyle. Çünkü rengarenk bugünkü ilk parçası Karadeniz'den geliyor arkadaşlar. Ama böyle bildiğiniz Karadeniz türkülerinden değil. Öyle bir dokunmuşlar ki, öyle başka bir hale getirmişler ki bu şarkıyı, sanki o dağların sisi olsun, ne bileyim denizin kokusu, sonra memleketin özlemi, hepsi böyle içine karışmış. Birazdan dinleyince anlayacaksın tabii ki. Horonluk değil bu sefer. Daha çok insanın içine işleyen, şöyle bir durup uzaklara baktıran bir cins. Karadeniz'i sevenlere, memleket hasreti çekenlere ve kalbinin bir köşesinde o toprakları taşıyanlara gelsin. Hazırsanız ilk parçamızla rengarenge, duygusal bir giriş yapıyoruz.

Nasıl ama arkadaşlar? Şarkı şöyle bir içimize oturdu değil mi? Yani biraz kalbe dokundu. Biraz eski defterleri açtırdı. Belki gözleri de şöyle bir nemlendirdi. İyi miydim ha? Üzdün mü sizi? Alo? Ama merak etmeyin. Sizi buradan bırakmam. Daha yeni başladık arkadaşlar. Biraz duygulandık diye öyle rengarenk yaz evine dönmeyecek. Şimdi sizi yine hoplatacağım, yine koltuklarda oturtturmayacağım sizleri. Her zamanki yaptığım gibi. Şimdi o duygunun üstüne yavaş yavaş vitesi artırıyoruz. Hazırsanız sıradaki parça geliyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla.

0: Yaz tahtaya bir daha dedi Barış Manço'dan dinledik bu güzel şarkımızı. 11.17 oldu saatlerimiz. Neredesiniz arkadaşlar? Rengarenk'te kısa bir aranın hemen ardından.
1: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özel.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRV'de okula başlamadan önceki son kreş yılının zorunlu hale getirilmesi tartışılıyor. NRV'de muhalefetteki SPD, CDU ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümetinden bu konuda açık bir tutum istiyor. SPD, hükümetin verdiği yanıtı yeterince açık olmadığı görüşünde. NRV Aile Bakanı Verena Şefa, daha önce son kreş yılının zorunlu olmasını gündeme getirmişti. Eğitim Bakanı Dorothy Feller ise böyle bir uygulamaya karşı anayasal çekinceler bulunduğunu belirtmişti. SPD tüm çocuklar için zorunluluk yerine farklı bir model öneriyor. Buna göre desteğe daha fazla ihtiyacı olduğu belirlenen çocukların son kreş yılı zorunlu olacak. Tartışmanın arkasında okula başlayan çocuklarda dil, hareket ve sosyal beceri sorunlarının arttığı yönündeki bulgular var. Okula başlayan çocukların yaklaşık 1/3'ü derslere aktif katılabilecek düzeyde dil bilgisine sahip değil.
1: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özeli dinlediniz.
3: Yayla 500 gram tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 3.49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla.
4: Adı da başka, tadı da. Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenlo Aşstrasse 262.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk. Rengarenk.
3: Metropol FM'desiniz. 11.20 yaptık saatlerimizi. Rengarenk'te ilk şarkımızı ağladık. İkinci şarkımızı hopladık, zıpladık. Şimdi ne geliyor Hakan diye merak ediyorsunuz. Ama ondan öncesini arkadaşlar. Kameralı gözlüğü olan var mı? Parmak kaldırsın. Sende var mı? Evet. Kameralı gözlükle herhangi bir deneyiminiz var mı? Veyahut da uğramış olduğunuz herhangi bir kötü bir durum söz konusu muydu? Veyahut da siz kullanıyor musunuz? Ben mesela kullanıyorum. Nerede diye sormayın. Kullanıyorum işte. Ayrıntılara girmeyeyim. Siz burada. Hiç gizliden birisi sizi çekerken yakaladınız mı suçüstü böyle birisine, herhangi birisine? Evet. Mesajlarınızı bekliyorum. 0-32-117-970-71. Deneyimlerinizi veyahut da yaşanmışları bizimle paylaşabilirsiniz. Hem canlı yayında telefon açarak veyahut da sesli mesajlarınızı veyahut da yazılı mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Evet, kameralı gözlükle aranız nasıl, ne gibi bir deneyiminiz oldu? Bugünkü konumuz bu. Bu saat içerisinde, önümüzdeki saat içerisinde yine sizi evlendireceğim. Yine izdivaç programımız olacak. Merak etmeyin, burada başka dinleyicilerim de var. Hakan ne oldu, hani bize koca bulacaktı falan diyenler var. Az sonra sakın şey yapmayın. Yani merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık, değil mi? Güzel. Tren gibi geliyor değil mi? Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Karşınızda Ladies and Gentlemen.

Metropol FM kim arar dedi. Kim beni arar? Arayan sabahtan beri o kadar insan var. O kadar dinleyici, o kadar arayanım var ki çok teşekkür ederim arkadaşlar bu arada. Konumuz kameralı gözlükler. Evet arkadaşlar düşünsenize böyle havuza gitmişsin keyfin yerinde. Havlu yatmışsın böyle omzuna. Sağa sola bakıyorsun karşına bir adam var. Yani niye hep adam oluyor değil mi? Kadın da olabilir. Kadın olamaz mı? Bence kadın da olabilir. Yani. Şimdi gözünde gözlük. Sen diyorsun normal gözlük herhalde. Meğer kameralıymış. Şimdi adam sana bakıyor mu? Seni mi çekiyor? Etrafı mı çekiyor? Belli değil tabii ki. İşte şimdi bazı yerlerde bu kameralı akıllı gözlüklere yasak gelsin deniyor. Özellikle havuzlarda, garlarda ve toplu taşımalarda falan burada. Hamburg'da ilk şehir. Almanya'da hem garda hem de havuzda kameralı gözlüklere yasak getiriyorlar. Bence de mantıklı aslında. Çünkü telefonla biri seni çekse anlarsın. Hop kardeşim ne yapıyorsun falan diyebilirsin tabii. Ama gözlükte sıkıntı şu. Adam kafasını sana çeviriyor, sen de ne bakıyorsun diyorsun. Belki adam çoktan seni çekmiş bile. Bilemezsin değil mi? Şimdi teknoloji güzel de biraz da insanı böyle paranoyak yapıyor. Yani bundan sonra biri bana uzun uzun bakarsa, abi gözün numaralı mı yoksa beni TikTok'a mı düştüm? Beni kötü yerlere mi düşürdün abi? Diye böyle herhalde kafamıza soru işaretleri olacak. Yazın bakayım bana. Deneyimlerinizi. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 Geliyor Deniz Seki, böyle gelmiş böyle gider. Of şarkıya bakar mısın ya? Bayılıyorum, bayılıyorum.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Berkayım'da elektrik dağıtım tesisine yönelik saldırı soruşturuluyor. Polis yakındaki mısır tarlasında elektrik hatlarına iletken madde fırlatmak için kullanıldığı düşünülen düzenekler buldu. Olay bazı santral ünitelerinin geçici olarak devreden çıkmasına yol açtı ancak elektrik kesintisi yaşanmadı. Enerji ve İçişleri Bakanı Herbert Reul sabotaj ihtimalinin araştırıldığını açıkladı. Federal hükümetin Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğunu kapatma kararı sonrası bina önünde yoğunluk yaşandı. Bazı kişiler yüzlerce kilometre yol geldi. Konsoloslukta artık yalnızca daha önce hazırlanmış pasaportlar ve emeklilik belgeleri teslim ediliyor. Pasaport yenileme gibi işlemler yapılmıyor. Bu nedenle birçok kişi işlemleri için Berlin'e gitmek zorunda kalabileceğini belirtiyor. Bonn'da güvenlik kontrolleri nedeniyle çok sayıda tramvay hala hizmet dışı. Temmuz ayında 75 araçtan 60'ı trafikten çekilmişti. 63, 67 ve 68 numaralı hatlar şimdilik çalışmıyor. 66 numaralı hatta bazı bölümlerde otobüs kullanılıyor. Yolcuların seyahatten önce güncel seferleri kontrol etmeleri ve aktarmalar için ek süre ayırmaları isteniyor. NRV'de yaklaşık 2,5 milyon öğrenci için yeni eğitim yılı başladı. Aralarında yaklaşık 170 bin birinci sınıf öğrencisi de var. İlkokullarda el yazısına da daha fazla ağır verilecek. Okul yollarında güvenlik önlemleri artırılıyor. Aileler ise okul malzemeleri nedeniyle yüzlerce euroluk masraflarla karşılaşabiliyor. Ayrıca liselerde 8 yıldan 9 yıllık sisteme dönüş tamamlandı. NRV'de çocukların okula başlamadan önce son kreş yılının zorunlu olup olmaması tartışılıyor. SPD eyalet hükümetinden net bir tutum açıklamasını istedi. SPD ayrıca desteğe ihtiyacı belirlenen çocuklar için son kreş yılının zorunlu olmasını öneriyor. Eğitim ve Bilim Sendikası ise yeterli kreş, uzman personel ve finansman sağlanmadan böyle bir zorunluluğun uygulanamayacağını belirtiyor. Federal hükümet erken çocukluk eğitimini güçlendirmek için yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre çocukların dil, sosyal, motor ve matematik gelişimleri en geç 4 yaşında değerlendirilecek. Özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklara daha erken yardım verilmesi hedefleniyor. Dezavantajlı çocukların yoğun olduğu kreşlere ek personel sağlanabilecek. Federal hükümet uygulama için 2034'e kadar yaklaşık 9,25 milyar euro destek planlıyor. Haberleri dinlediniz. Ayrıca birçok videolu haberimiz sosyal medyada Instagram ve Facebook hesaplarımızda bulunuyor. Onun için mutlaka iki hesabı da takip etmenizi özellikle öneririm. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, Rengarenk'te konumuz arkadaşlar kameralı gözlükler. Kameralı gözlüklerle hiç böyle bir deneyiminiz oldu mu? Irgendwas'ı bu. Yani normal şartlarda mesela tatile giderken değil mi? Orada burada giderken elinizde sürekli telefon tutacağınızı kameralı gözlüğü takıyorsunuz. Ki burada şu anda piyasada Ray-Ban'in en iyi olanlardan bir tanesi Ray-Ban'in bildiğim kadarıyla. Evet, ben de onlardan kullanıyorum. Gayet de güzel, çok da rahat oluyor. Şimdi onun ikinci versiyonu falan çıktı. Çok daha uzun süreli, yani şarjı daha çok uzun sürüyor. Vesaire vesaire. Ve birincisi de vardı bende, ikincisi de var şu anda. O kadar güzel çekiyor ki, yani just keep stock hani diyorsun, ne orada diyorsun, böyle şaşırıyorsun. Şimdi tabii ki bazı insanlar bu gözlükleri farklı yerlerde de kullanıyor. Sizin hiç böyle sizi gizlice çeken veyahut da sizi rahatsız edecek bir şekilde çeken veyahut da sizin rahatsız olduğunuz herhangi bir durum söz konusu oldu mu?
4: Benim gençliğimde birisi öyle uzun uzun bakarsa vesikalık fotoğraf vereyim mi derdik utansın diye. Şimdi artık utanma kalmadı, fotoğraf bile çekiyorlar.
3: Abla bak, seni masraftan kurtarıyor adam. Şimdi sen vesikalık fotoğraf verince ki fotoğrafçıya gideceğim, fotoğraf çektireceğim falan, bir yıl para dert değil mi? Şimdi beleş. Bir dinleyicim diyor ki abi, havuzda biri gözlükle bana uzun uzun bakarsa artık göbeğimi içeri çekip poz veriyorum diyor. Bari internete düzgün düşelim diyor. Das ist ja wunderbar. Ne? So, başka bir dinleyicim bakayım. Bence tehlikeli diyor. Telefonu görürsün ama gözlüğü anlamazsın diyor. Adam seni çekiyor, sen de ne kadar kibar adam, gözünü ayırmıyor benden diyor. Ben kullanıyorum Hakan abi ama kamera için değil. Hafızam kötü. Eve gidince bugün ben ne yaptım diye kendimi izliyorum. Evet, yersen arkadaşlar. Yerseniz böyle mesajlarınızı da bekliyorum ben sizden. Gelsin bakalım.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Ve geliyoruz tehlikeli bir olaya. Kameralı gözlükler. Şimdi bazı arkadaşlar da ki kameralı gözlükleri nasıl anlayacağız? Şimdi Ray-Ban'de, biraz Ray-Ban öyle. Sol tarafında arkadaşlar bir ışık var. Kayıt esnasında o ışık yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Yani görmemeniz imkansız. O yanıp söndüğü anda şu anda bu adam veyahut da bu kadın kayıtta diyebiliyorsun. Şimdi bazıları var diyor. Ne olur üstüne yapıştırırım diyor. Veyahut da boyarım diyor. Olmuyor işte. Üstünü yapıştırdığın zaman o zaman çekim de yapmıyor. Yani öyle bir teknik kullanmışlar ki onlar. Boyamaya çalışsan da, yani boyasan siyah bir keçeli kalemle boyadığın an kamera çekmiyor. Ben denedim çünkü. Tamam mı? Onun için şimdi kötü bir amaçla ben şey yapmıyorum. Kullanmıyorum bunu. Şimdi birçok konser veyahut da stand-up kullandığım için, daha doğrusu organize ettiğim için arkadaşlar, burada bu esnada şimdi elimde telefonla salonda böyle gezerken bu çok böyle kötü bir görüntü yapıyor. Ama gözlük gözümde de değil, kafama takıyorum ben. Yani gözüme de takmıyorum. Kafanıza da taktığınız zaman aynı şekilde şey yapabiliyorsunuz, kayıt yapabiliyorsunuz, kayıt edebiliyorsunuz. O şekilde kafamla böyle salon içinde yani yürürken falan bana gerekli olan bilgileri ve informasyonları almış oluyorum. Ve ileride de daha doğrusu mesela şovumuz bitti. O şova istinaden bir ne yapıyoruz? Making of videosu hazırlıyoruz ve onun için tabii ki çok yararlı oluyor. Bu şekilde kullanıyorum. Yoksa başka şeyde de kullanıyorum. Bende yalan yok. Vallahi bende yalan yok. Püf diyelim. Püf püf püf püf püf püf. Murat Bol sizlerle birlikte şimdi. Rengarenktesiniz. 11.45 yaptık saatlerimizi. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Murat Boz. Dedi Metropol FM'de Rengarenk'te.
1: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Otokauf Köln. Arabanla Türkiye'ye mi gideceksin? Yola çıkmadan önce tamirhanemize uğra. Arabanı güvenle uzun yola hazırlayalım. Ayrıca banka kredilerinde 0 faiz imkanı da sunuyoruz.
2: Otokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418 Köln.
1: Bizi sosyal medyadan takip et.
3: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Köln bölgesindeki uzman danışmanımız Furkan Kabakçı'ya ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun ve uzmanımız hemen sizi arasın. Metropol FM, senin radyon.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Rengarenk tümüyle devam ediyor arkadaşlar ve şimdi Rengarenk'te biraz da yön değiştiriyoruz. Sırada arabesk köşemiz var. Şimdi bir dakika, bir saniye. Öyle bir parça geliyor ki daha ilk notasında böyle sizi yıllar öncesine götürecek. Böyle eskilere, arkalara doğru. Biliyorsunuz eski kasetler, uzun yolculuklar, ne bileyim gece yarısı radyoları, biliyorsunuz yarım kalmış aşklar var bir de. En önemlisi de o. Ne varsa şöyle bir önümüzden geçecek. Ama sakın hemen havaya girmeyin. Hakan bizi dağıttı, yine böyle ağlamayın arkadaşlar. Bu sadece kısa bir nostalji molası, tamam mı? Kalbinize hafiften böyle dokunacağız. Sonra yine fabrika ayarlarımıza geçeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Hoppa! Karşınızda Ferdi Tayfun. Çiçekler açsın diyor. Açsın çiçeklerimiz.

Almanya havası gibisin bugün. Harbiden durduramıyoruz seni. Bir damar bir havuz, bir damar bir tekno. Coştur coştur. Çok güzel. Devam Hakan.

Yani haksız da değilsin vallahi billahi. Ne yaptığımı bilmiyorum deli danalar gibi. Bir o geliyor, bu geliyor, bir onu çalıyorum, bir damar dediğin gibi bir tekno geliyor. Şimdiki çalacağım şarkıda arkadaşlar, şimdi bakın, beni lütfen rica ediyorum iyi dinleyin. Şimdi Türkiye'de bazı şarkılar vardır biliyorsunuz, var hala şu anda. Bu sözler fazla olmuş deniyor. Yasak geliyor şarkıya. Söyleyeni ifadeye çağırıyorlar. İşte tutukluyorlar falan filan, böyle devam ediyor bu. Ama bir de öyle şarkılarımız var ki sözlerine dikkatli bakınca insan diyor ki bir dakika ya, biz bununla düğünde halay mı çekiyoruz? Evet. Çoluk çocuk, teyze amca, gelin damat, ana avrat, kardeş. Herkes bir ağızdan söylüyor bu şarkıları. Kimsenin de aklına gelmiyor bu şarkı aslında ne anlatıyor diye böyle yani. Öyle değil mi yani? Şimdi size tam öyle bir parça çalacağım ki adını söylemiyorum şimdi size. Merak edin biraz. Hakan ne çalacak şimdi deyin. Sadece şunu söyleyeyim. Sözlerine dikkat ederseniz, oha biz bunu yıllardır ailecek söylüyormuşuz diyebilirsiniz. Hazırsanız çok ayıp ama çok tanıdık bir şarkı geliyor sizlere. Evet, diyeceksiniz ki neye ora? Du hast ja vollkommen recht. Başlıyoruz. Alkışlarla geliyor.

Nasıl ama? Haksız mıyım? İlginç değil mi? Hep bir ağızdan da bunu söylüyorduk arkadaşlar. Ve çalabiliyoruz da. Hala. Şimdi yine bir parça giriyoruz. Kubat seslendiriyor. Kubat'tan dinliyoruz. Bağ gel bostana gel. Çok güzel şarkı. Muazzam.

Ve Kubat'tan dinledik bu güzel şarkı. Şimdi Kubat deyince aklıma geliyor. Seneler öncesinde Kubat bir konserinde aynen şunu yaptı arkadaşlar. Dolu, tıka basa. Hınca hınç dolu. Ben de ön kısımlarda falan oturuyordum. Şimdi arkadaşlar, yani Kubat'ın deyimiyle, bir arkadaşım var, çok seviyorum kendisini dedi. DJ Hakan dedi, ayağa kalkar mısın dedi. Ben şimdi biraz kalkmamaya, yani direttim, yok kalk kalk kalk kalk dedi. Ayağa kalktım, böyle kabak gibi de görünüyorum böyle. Şimdi Hakan'ı uzun senelerde tanıyorum, hoş sohbetimiz var, odur gülüyoruz, eğleniyoruz falan her şeyi. Ama Hakan'ı her seferinde gördüğüm zaman, bir benim konserime gelse de ona şu türküyü çığırabilsem diye hep böyle içimde bir ukde olmuştur diyor. Ve ilk defa Hakan benim konserime geldi. Ve bu türküyü sana söylüyorum dedi. Yar saçların lüle lüle dedi ve orada salon bitti zaten. Ben de bittim. Aynen bu şekilde. Böyle güzel bir adam vardı. 10 numara bir adamdı kendisi. Kubat. Evet, şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra devam ediyoruz. Bakalım neler gelecek.

0: Şimdi aksiyon fiyatıyla 1.49'a. Sakın kaçırma. Yayla. Adı da başka, tadı da.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenlo Aştrase 262.

0: DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Ben abi şu anda turdayım abi. Yakışıklı abim şu anda böyle oyun oynuyorum. Millet bana bakıyor lambada. Bu arada kafayı yemiş ne yapıyor diye kendi kendine. Çok güzel bir parçalar çalıyorsun abi. Allah razı olsun, kendine iyi bak.

Zühtü ile bitirdik. Siz dans etmeye devam edin arkadaşlar, ama şimdi mutlaka yorulmuşsunuzdur. Şimdi birazcık da böyle soluklanacağız. Nasıl olacağız şimdi? Şimdi rengarenkte biraz da sakinliyoruz. Yani sırada Türk sanat müziği köşemiz var. Hani bazı şarkılara vardır böyle, daha ilk cümlesini insanın içini yumuşatır ya. Eski bir aşkı, unutulmaz bir akşamı. Veyahut da yıllar önce duyduğun bir sesi getirir aklına. İşte şimdi tam öyle bir zamana geçiyoruz. Türk sanat müziğini sevenler, sesi biraz açsın, bu bölüm size gelsin arkadaşlar. Biraz nostalji, biraz duygu, biraz da böyle kalbine dokunan güzel melodiler. Hazırsanız rengarenkte Türk sanat müziği köşemiz şimdi...

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyolarını yine açanlar. Neredesiniz siz? Neredeydiniz arkadaşlar? Onca saat sizleri bekledik. Otur sıfır. Şimdi size bir soru soracağım. Biraz önce ufak bir promo yayınladık. Duydunuz mu? Dinlediniz mi? Dinlemediniz değil mi? Aklınızda üç karış havadaydı yine. Şimdi onu bize çalmayacağım. Daha böyle Buse arkadaşım şu anda yanımda. Hakan'ı anlatır gibi size anlatacak.
2: Aslında açıklayıcıydı gayet ama ben tekrar böyle daha sana anlatır gibi tane tane anlatmak için geldim buraya.
1: Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada birçok dinleyicim var. Hala yazıyorlar. Hakan şunu da çalar mısın? Hakan şunu da çal. Hakan şunu da benim müzik boksa Almanca müzik boksa jukeboksa döndürdünüz ama biliyorsunuz benim kolumun sağ kolumda böyle bir tane ufak bir delik var. Oradan para atmanız gerekiyor arkadaşlar. Öyle telefonla falan olmuyor. Ama para atmak istemiyorsanız, biz para mara vermeyiz diyorsanız o zaman yapacağınız tek bir şey var. O da nedir biliyor musunuz? Buse arkadaşım şimdi size anlatacak. İyi dinleyin. Sizi sonra imtihana tabi tutacağım, haberiniz olsun. Buyur Buse'cim, seni dinliyoruz.
2: Şimdi bizim Metropol FM web sitesinde ve Metropol FM app'imizde 11 farklı tarzda oluşturduğumuz çalma listeleri var. Bu çalma listelerinde şarkıları sınırsız, reklamsız, kesintisiz bir şekilde dinleyebiliyorsun.
1: Şimdi bir saniye. Ben Hakan'ı anlatır gibi anlatayım. Sen çok güzel, tamam. Profesyonel. Ben amatör bir şekilde. Arkadaşlar, Hakan arabesk çalsana, Hakan türkü çalsana. Şimdi giriyorsunuz bizim sitemize. Değil mi? Sitemize
2: evet,
1: giriyor.
2: Sitede.
1: Orada böyle bloklar var. Türkü, arabesk, sanat müziği, Türkçe rap, aklınıza ne geliyorsa hepsi burada var. Basıyorsunuz hangi şarkı, hangi tarz müzik dinlemek istiyorsunuz ona basıyorsunuz. Ondan sonra 24 saat boyunca hem de ben olmadan, benim bıdı bıdımı çekmeden, tamam mı? Burada ohne Werbung reklamsız dinleyebiliyorsunuz. Doğru mu?
2: Evet doğru. Hatta tamam. Bir de şimdi şöyle bir ekstra daha getirdik. Şimdi o streamleri dinlediğimizde ben şimdi hepsinin arasına gizli parolalar yerleştirdim streamlerin içine. Ve her gün değişen parolalar bunlar.
1: Stream dediğin nedir?
2: Online çalma listesi.
1: Tamam.
2: Online çalma listelerimizin içine ben farklı parolalar yerleştirdim. Şimdi mesela dinleyicilerimiz o listeyi dinliyor ve o parolayı duydu. Hemen bizim Instagram'da paylaştığımız o günkü story'e bunu cevap olarak yazarsa bizden bir adet DAB radyo kazanma şansı yakalayacak.
1: Oo, radyo kazanıyoruz öyle mi?
2: Evet, hem çok de iyi. Son teknoloji, dijital, her yerden dinleyebilecekleri çok güzel bir radyo hediye ediyoruz 50 euro değerinde.
1: İsya bunda var. Evet arkadaşlar, duydunuz değil mi? Yapmanız gereken tek şey, tekrar söylüyorum, bizim uygulamamızı indirmeniz. Ondan sonra oradaki işte kutucuklarda orada herhangi bir şarkı, hangi tarz müzik dinlemek istiyorsanız onu tıklıyorsunuz. Ondan sonra orada...
2: Oradaki günün parolasını yakalamaya çalışıyorlar.
1: Anladınız mı?
2: Yani mesela işte çok mutsuzsun, çok üzgünsün Hakan, arabesk şarkı dinlemek istiyorsun ama o an böyle ne dinleyeceğini bilmiyorsun, ne açacağını bilmiyorsun. Hemen Metropol FM web sitesine giriyorsun. Bizim orada sizin için hazırladığımız en damar şarkıları kesintisiz, reklamsız, sınırsız bir şekilde dinliyorsun. Yanına da radyo kazanıyorsun.
1: Wunderbar. Anlaştık mı? Yazın bakayım bana, anlayanlar oldu mu? Dediğim gibi ya, 50 euro değerinde de radyo sizin olabilir arkadaşlar. Evet. Wir starten jetzt. Şimdiden itibaren başlayabiliriz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, şu andan itibaren ben parolaları yerleştirdim. Cevaplarınızı bekliyoruz. Her gün 17.20'de bir çekiliş yapacağız. Bu çekiliş sonunda radyo kazananını açıklayacağız Instagram üzerinden. Acı.

Şimdi dinleyicilerim diyor ki Hakan sen olmayınca radyoyu ne yapayım diyor. Ya ben sizden kurtulmaya çalışırım sizden. Seni 50 euroluk radyoya değişmeyiz diyor. 100 euro olsa düşünürdük diyor. Ya ben sana 100 lira vereyim de bir daha gelme oldu mu? Hayır kurban olurum size. Eşkeni ya. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın arkadaşlar. Ama dediğim gibi gerçek anlamda burada reklamsız olsun veyahut da konuşmasız olsun. Mesela arabada gidiyorsun, evde gidiyorsun ve hiç kimse seni rahatsız etmesin diyorsun. Ne haberler? Dediğim gibi ne reklam, ne Hakan, ne Esra, ne Serdar, ne Fuat. Hiçbirimiz olmasın. Ben sadece müziğimi dinlemek istiyorum. Sadece arabesk dinlemek istiyorum. Tıkla 24 saat arabesk dinle. Tıkla 24 saat türkü dinle. Tıkla 24 saat Türkçe rap dinle. Hepsi var arkadaşlar. Hepsi. Anlaştık mı? Bir de radyo kazanabiliyorsunuz. E daha ne yapalım artık? Yani. Söyleyemiyorum daha ne yapalım diyorum da. İşte radyonun da bir çizgisi var işte. Ya işte herhalde yakın bir zamanda da aşarız onu da. Ondan sonra ya tutarsa değil mi? Gülşen. Gülşen'den bahsediyorum. Ya tutarsa.

Gülşen'den Ya Tutarsa adlı şarkısını yine gerilere gidiyoruz değil mi? Kaç senelik bir şarkımız, 12.36 oldu saatlerimiz. Rengarenk programı tüm hızıyla devam ediyor. Radyonuzdan ayrılmayın.

0: Evet, biraz önce kampanyamızdan, daha doğrusu yeni bir servisimizden sizlere bahsettik. 24 saat boyunca kesintisiz istediğiniz şarkıyı dinleyebilirsiniz. Bizler olmadan dedik. Alev yazmış. Tıkladığınız zaman istediğiniz şarkıyı. Tıklamıyorum, ne olacak şimdi diyor. Bir başka dinleyicim. Diyor ki, biz seninle mutluyuz Hakan. Başka dinleyicim. Yok Hakan, ben senden gayet memnunum. Bir de bana sorun, ben memnunum diyor. Arkadaşlar, yani bakın, bir dinleyicim senin sesin olmadan olmaz diyor. Ya sesimde ne varsa. Zor. Başka bir dinleyicim. Fenasın ya diyor, Allah Allah. Arkadaşlar, yani bak, yapın bakın. Yani şu bir kopun benden. Çok seviyorum sizleri. Teşekkür ederim. Ama tabii ki böyle dediğim gibi, mesela gece yarıları hiçbir şeyimiz yok. Moderatörümüz yok burada. Geceleri saat 19'dan sonra biliyorsunuz. Orada dediğim gibi haberler olsun, yerel haberler olsun, sonra onun yanı sıra reklamlar olsun. Bunları dinlemek istemediğiniz zaman, o zaman oraya girdiğiniz zaman, o zaman dediğim gibi böyle kafanız böyle rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. So, Uğur Mert. Bakalım Uğur Mert ne diyor? Şimdi dinlemeden çalacağım ama sıfırçıldı kıskan sana bak. Fezuh Sumal.
1: Hakan'ım iyi yayınlar, kolay gelsin. Sen olmazsan bize kim giydirecek? Sana kim keltoş diyecek? Biz yapay zeka istemiyor, sen istiyor.
0: İstemiyor derken oh ne güzel çıkıyor ya. Ay kurban olurum ben sana. Evet arkadaşlar, ve şimdi bütün güzellere gelsin bu şarkı. Bilhassa bütün güzel kızlar. Zira kızlarımızın hepsi güzel.

0: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Hayalindeki araba seni bekliyor. Bize gel, sana dürüst ve profesyonel hizmet verelim. Bizde neredeyse tüm marka araçlar bulunur. Ayrıca banka kredilerinde 0% imkanı da sunuyoruz.
1: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418, Köln.

Evet arkadaşlar, şimdi kemerleri bağlayın çünkü Karadeniz'e gidiyoruz. Az önce biliyorsunuz biraz duygulandık, biraz sakinledik ama şimdi o işler bitti. Horona hazır mıyız? Eller havaya, omuzlar hazır. Ayaklar yerinde dursun bakalım. Dur daha başlamadık. Öyle hareketli bir Karadeniz parçası geliyor ki oturanı kaldırır, yorgunu canlandırır, ölüyü diriltir. Ben horon bilmem diyeni bile ortaya çeker böyle hop diye. Evet Karadenizler, sesi açsın. Karadeniz'i sevenler de bize katılsın. Haydi bakalım, horon başlasın ve arkadaşlar başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1...

Yorulduk. Stüdyoda bizi bir görseniz. Vallahi. Şimdi. Ay. Tek başına horonla çekmek zor oldu. Evet, 70'lere gidiyoruz şimdi de arkadaşlar. 12.49 oldu saatlerimiz. Keyifler nasıl? Yerinde mi? Nasıl yerinde olmasın değil mi? En güzel şarkılarımızla, parçalarımızla sizlerleyiz 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun.

0: var mı arkadaşlar aranızda senden başkasıyla olamam dediğiniz herhangi birisi? Arayın beni 0-32-17-970-71. Hadi böyle mesajlar doluyor böyle. O kadar çok mesaj yazıyorsun ki. Şimdi ben hepinize de yetişebilmem mümkün değil. İlk önce çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yine böyle en azından smiley'lerle, emoji'lerle sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Dedim. Ve bir dinleyicim aradı şu anda. Kiminle görüşüyorum?
1: Aradım seni. Ara dedin mi ararım. Emre Uçgeç.
0: Emre hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Bir ay görüşemedik. Özledim seni.
0: Vallahi ya. Görüşemedik. Her gün görüşüyorduk ya. Doğru söylüyorsun. Şimdi.
1: Her gün görüşüyorduk.
0: Emreciğim.
1: Evet. Buyur abi.
0: Beni niye aradın sen?
1: Vallahi ben senden başkasıyla olamam diye bir soru sordun ya.
0: Evet. Kimmiş o?
1: Onu cevaplamak için. Canım eşim tabii ki de ya.
0: Şimdi eşim
1: benim hastalığımda...
0: İsmini de söyler misin? İsmini.
1: Selcan.
0: Selcan Hanım. Evet. Tamam.
1: Evet. Hastalığımda, sağlığımda, her şeyimde, varlığımda, yokluğumda yanımda olan canım eşim.
0: Selcan! Bak bu sana geliyor. Ne güzel değil mi?
1: Ana gider, baba gider. Anladın mı? Çocuk gider. Ondan sonra ne bileyim sevdiğin insanlar, dostların gider. Yanında bir tek eşin kalır. Yaşlılardan örnek al.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Doğru değil mi? Herkes gidiyor. Mal evet. Gidiyor, mülk gidiyor, para gidiyor. Can gitmedikçe yanında eşin kalıyor.
0: Şimdi bir de eşine sormak lazım. O da aynı şeyi düşünüyor mu diye.
1: Bence düşünüyordur ya. Düşünüyordur.
0: Bak sen bile burada tereddütte kaldın. Bence düşünüyordur falan yok, diyorsun.
1: Yok. Abi düşünüyordur ya şimdi.
0: Bak hala düşünüyordur ya diyor.
1: Dırnağım kırılsa hemen eşim böyle canı yanar yani. Onun o canının yandığını hissederim.
0: Ne güzel. Allah uzun ömürler ve mutluluklar versin size. Çok teşekkür
1: İnşallah.
0: Ediyorum.
1: Çok, sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ kendine olsun, iyi bakıyorsun. Hoşça kal. Bak, teşekkürler. Evet arkadaşlar ben ölmesem konuşacak daha. Yes, I so geil, man. Das gibt's doch gar nicht. Şimdi size bir güzellik yapıyorum. Nedir o? Daha doğrusu Murat Dalkılıç. Bir güzellik yap diyor.

0: DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Ve Rengarenk'in arkadaşlar son parçasına geldik. Size öyle pişman edeceğim ki diyeceksiniz ya böyle bir parçayla gidilir mi Hakan? Allah seni bildiği gibi yapsın diye Jack olursanız yapmış zaten. Fazlası olmuyor. Yani en fazla yapabileceği buydu. Güzel bir parçayla. Yani böyle vanzin yani bunu. Şimdi bazı böyle lüks ne bileyim böyle şey takılanlar böyle sosyete takılanlar falan filan. Arkadaşlar geçin onu. Şimdiki çalacağım parçayı o sosyete diye geçinenler bile diyecekler. Böyle sağına soluna bakacak ya ne viden yetsin. O içinden o söylemeyeyim mi yoksa parçayı hem böyle anlamış olursunuz. O içinden o arabesk çıkacak. Yani arabesk değil de çalacağım parçanın hoşuna gideceğini her ne kadar kabullenmese de ulan Hakan yine yaktın bizi. Evet. Son parçayla veda ediyorum. Ondan sonra saat 13'ten itibaren de yakışıklı arkadaşımız Fuat arkadaşım Nordrhein-Westfalen'de sizlerle birlikte olacak 15'e kadar. 15'ten itibaren de Esra arkadaşım o da ayrı bir güzellik sizlerle birlikte olacak. Ben yine yarın sabah Çay Şekeri programında burada olacağım. Ondan sonra yine hangi programda? Rengarenk'te sizlerle birlikte olacağım. Şimdi Hakan çok konuştu, çok konuştu. Şarkıyı çal da bir dinleyek diyecek olursanız dinleyin.

gibi, ilaç gibi. Nasıl şarkı ama? Yaktım sizi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Leipzig Havalimanı'nda bir drone saldırısı olmuştu Almanya'da. Rusya olduğunu açıkladı.
2: Deutschland verhängt schärfere Sanktionen gegen Russland. Auslöser ist der Drohnenvorfall von Leipzig.
3: Belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
4: Değerli dinleyenler, Alman hükümeti Leipzig-Halle Havalimanı'nda başarısızlıkla sonuçlanan drone İHA saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın bulunduğu değerlendirmesini paylaştı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bu sonuca polis soruşturmaları ve istihbarat servislerinin elde ettiği bulguların işaret ettiğini söyledi. Dobrindt, Leipzig'te yaşanan olayın münferit bir vaka olmadığını ifade ederken, İçişleri Bakanı'na göre saldırı girişiminde daha önce benzer hibrit operasyonlarda görülen yöntem ve araçlar kullanıldı.
3: Wir betrachten Leipzig nicht als ein einzelnes Ereignis, sondern sehen das im Zusammenwirken mit weiteren hybriden Aktionen.
4: Dobrindt saldırının uygulanmış biçiminin sözde low level agent yani düşük profilli ajanlar modeline çok uyduğunu belirtiyor. Bu ifade profesyonel istihbarat görevlileri yerine daha kolay görevlendirilebilen kişilerin kullanıldığı operasyonları tanımlıyor.
3: Es wurden Tatmittel wie die Drohnenkonfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist. Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
4: Oldukça çarpıcı bir ifade kullanıyor. İçişleri Bakanı, Almanya savaşta değil ancak her gün bu tür hibrit saldırıların eşiğinde. Ve Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da olayla ilgili Rusya'yı sert sözlerle eleştirdi. Wadephul, Moskova'nın Almanya ile ilişkileri daha da germeyi bilinçli olarak göze aldığını söylüyor. Dışişleri Almanya'nın yaşananlara siyasi ve diplomatik karşılık vereceğini açıklıyor.
5: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen. Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Der Vertrag über das russische Haus in Berlin wird gekündigt. Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen. Wir verschärfen die Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige. Wir erhöhen den Druck auf die russische Schattenflotte.
4: Değerli dinleyenler, son yıllarda ciddi şekilde gerilen Almanya-Rusya ilişkilerinin Leipzig-Halle'deki saldırı girişiminin ardından daha da kötüleşmesi bekleniyor. Berlin hükümetinin açıkladığı diplomatik adımların iki ülke arasındaki siyasi mesafeyi daha da arttırabileceği değerlendiriliyor. Federal hükümet buna karşılık Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğunu kapatmayı ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor. Ayrıca Berlin'deki Rus evine ilişkin anlaşmanın da sona erdirilmesi kesinleştirildi. Hükümet olayı Almanya'ya yönelik ciddi hibrit tehditlerin bir parçası olarak değerlendiriyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: sich im vergangenen Jahr gelegentlich in den Rausch getrunken zu haben. Bei den Frauen zwischen 18 und 25 sagten das 26%. Und selbst bei Jugendlichen, also den 12- bis 17-Jährigen, gaben knapp 15% an, schon mal auf Partys die Kontrolle zu verlieren. Die Umfrage zeigt aber gleichzeitig, dass diese Exzesse Ausnahmen sind, denn regelmäßiger Alkoholkonsum ist bei jungen Erwachsenen so unbeliebt wie noch nie. Sie trinken seltener als früher und beginnen generell auch später damit. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Wiederaufflammen des Irankriegs hat der Preis für Superbenzin der Sorte E10 einen Höchststand erreicht. Der Preis für einen Liter stieg gestern im bundesweiten Tagesdurchschnitt auf 2,21 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord von 2,20 Euro aus dem März 2022. Das teilte der ADAC mit.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye'deki gündemi almak için şimdi İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Neler var bilgi olarak?
4: Evet, Ahmet Davutoğlu bir televizyon programına katılmıştı. Burada sözleri vardı ki bunlar sosyal medyada çokça yayınlanmaya başlayınca hakkında bir soruşturma başlatıldı. Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim ama yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı gibi ifadeleri vardı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret üzerine bir soruşturma başlatıldı Ahmet Davutoğlu'na.
3: Güçlü, bu sabah da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. Neler var ek olarak bilgi?
4: Evet Taner, sabah erken saatlerde yapılan bir operasyondu. Yavaş yavaş bilgiler artmaya başladı bu konuda. Aralarında yöneticilerin de olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 kişi gözaltına alındı. Bir kişi şu anda yurt dışında, böyle bir bilgi paylaşıldı. Bu arada çeşitli ihaleler yapıldı ve bu ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde bir açıklama geldi.
3: Kıbrıs Girne'den Mersin'e giderken batan feribotun enkazına ulaşıldı. Buradaki son gelişmeleri de bakalım.
4: Evet, enkaza ulaşıldı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi ama bir yandan çalışmalar devam ediyor. Bu arada bu soruşturmada 9 şüpheli tutuklanmıştı. Onların tutukluluk sürelerinin uzatıldığı bilgisi paylaşıldı. Girne'deki feribot faciasında kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı anlaşıldı. Gemide görevli mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitiminin olmadığı da tespit edildi.
3: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB davası görülüyor. Var mı yeni bir gelişme?
4: Evet, İBB davasında bugün 75. gün Taner ve şimdi bugün öncesinde verilmiş olan tahliye talepleri vardı. İçlerinde Ekrem İmamoğlu da var ama mesela Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gibi bilinen isimler de var. Mahkemeden acaba bir tahliye ya da tahliye kararları çıkacak mı, o bekleniyor.
3: Marmara Denizi'nde çarpışan iki gemiyle ilgili soruşturma da devam ediyor. Buradaki son durum nasıl?
4: Evet, tabii soruşturma devam ediyor. Burada bir gemi, şu anda deniz üstünde duran gemi, kalan gemi Alsu gemisi. İşte o gemiden aşçı hariç 9 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi geldi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da bu Silivri'deki gemi kazasına ilişkin bir açıklama yaptı. İHA'ların da şu anda aramaya katıldığını söyledi. Çünkü deniz altındaki geminin yerinin tespit edilmesi bekleniyor ve tabii o gemi içerisinde de 10 mürettebat vardı.
3: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşacak. Bu önemli maçı alalım senden.
4: Evet, Türkiye, Almanya, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bu karşılaşma saat 18'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Bu mücadeleye Türkiye tabii ki yarı final biletini almak için parkeye çıkıyor.
3: Basketbolda ise Türk A Milli Kadın Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için maçlarına çıkmaya başlayacak. Berlin'de yapılıyor bu turnuva. Senden programı alalım.
4: Evet Taner, Berlin'deki bu turnuvayı biz de Türkiye'den yakından takip edeceğiz. 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor bu turnuva ve A Milli Kadın Basketbol Takımının ilk maçı yarın Belçika ile, pazar günü Avustralya ile ve pazartesi günü de Porto Rico ile olacak.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde

acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRW'de okula başlamadan önceki son kreş yılının zorunlu hale getirilmesi tartışılıyor. NRW'de muhalefetteki SPD, CDU ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümetinden bu konuda açık bir tutum istiyor. SPD, hükümetin verdiği yanıtı yeterince açık olmadığı görüşünde. NRW Aile Bakanı Verena Schäfa, daha önce son kreş yılının zorunlu olmasını gündeme getirmişti. Eğitim Bakanı Dorothee Feller ise böyle bir uygulamaya karşı anayasal çekinceler bulunduğunu belirtmişti. SPD tüm çocuklar için zorunluluk yerine farklı bir model öneriyor. Buna göre desteğe daha fazla ihtiyacı olduğu belirlenen çocukların son kreş yılı zorunlu olacak. Tartışmanın arkasında okula başlayan çocuklarda dil, hareket ve sosyal beceri sorunlarının arttığı yönündeki bulgular var. Okula başlayan çocukların yaklaşık 1/3'ü derslere aktif katılabilecek düzeyde dil bilgisine sahip değil.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Lezzetin adı Fulya, kalpleri ısıtır bir anda.
3: Fulya dilimli tavuk salam, şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma, mutluluk Fulya'da.
2: Mutluluk Fulya'da, Fulya Fulya.
4: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz, dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
0: Bir saniye. Sen hala Metropol FM NRW'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRW'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRW'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRW'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin.
5: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
6: Metropol FM, senin radyon.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Nach einer Brandattacke auf eine Baustelle in München vermutet das Bayerische Landeskriminalamt einen Anschlagsversuch gegen ein Unternehmen aus dem Rüstungsbereich. Es werde wegen eines politischen Hintergrunds ermittelt, sagte ein Sprecher. Um welches Unternehmen es konkret geht, sagte er nicht. Einsatzkräfte nahmen inzwischen zwei Menschen an einer Tankstelle fest. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich nach LKA-Angaben um Bulgaren. Wie kann die Stromversorgung in Deutschland besser geschützt werden und wer ist dafür verantwortlich? Nach den jüngsten Sabotageakten in Brandenburg und NRW wird vor allem über einen besseren Schutz sensibler Anlagen diskutiert. NRW-Innenminister Reul fordert ein Umdenken bei der Abwägung von Sicherheits- und Datenschutzfragen.
2: Betreiber kritischer Infrastruktur dürfen laut Reul ihre Anlagen bislang nicht mit Videokameras überwachen. Ein besserer Schutz ist aus seiner Sicht aber zwingend erforderlich. Wegen der Größe von Strom- oder Bahnnetzen ist eine Überwachung durch die Polizei aus seiner Sicht nicht möglich. Stattdessen fordert er technische Möglichkeiten und dafür muss der Gesetzgeber den Betreibern den rechtlichen Rahmen geben, sagt der NRW-Innenminister. Er nannte auch Drohnen als mögliche Maßnahme. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Wiederaufflammen des Irankriegs sind die Spritpreise erneut gestiegen. Superbenzin der Sorte E10 kostete laut ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt gestern 2,21 Euro pro Liter. Das ist ein neuer Höchststand und übertraf den bisherigen Rekord aus dem März 2022.
3: Die USA hatten vor wenigen Tagen ihre Angriffe auf den Iran wieder aufgenommen. Der wiederum reagiert mit Gegenangriffen und diese neue Eskalation hat die Rohölpreise wieder in die Höhe getrieben. Obendrauf kommt das Niedrigwasser am Rhein. Das sorgt für höhere Transportkosten und auch das macht sich an den Preisen an der Tanksäule bemerkbar. Autofahrer müssen also weiterhin tiefer in die Tasche greifen und Entlastung ist nicht in Sicht. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Experten des IFO-Instituts zeigen sich mit Blick auf die deutsche Wirtschaft optimistischer. Sie haben die Konjunkturprognose überraschend stark erhöht. Die Ökonomen erwarten nun in diesem Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,4%, 0,6 Prozentpunkte mehr als bisher.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye'deki gündemi almak için şimdi İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Neler var bilgi olarak?
6: Evet, Ahmet Davutoğlu bir televizyon programına katılmıştı. Burada sözleri vardı ki bunlar sosyal medyada çokça yayınlanmaya başlayınca hakkında bir soruşturma başlatıldı. Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim ama yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı gibi ifadeleri vardı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret üzerine bir soruşturma başlatıldı Ahmet Davutoğlu'na.
5: Güçlü, bu sabah da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. Neler var ek olarak bilgi?
6: Evet Taner, sabah erken saatlerde yapılan bir operasyondu. Yavaş yavaş bilgiler artmaya başladı bu konuda. Aralarında yöneticilerin de olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 kişi gözaltına alındı. Bir kişi şu anda yurt dışında, böyle bir bilgi paylaşıldı. Bu arada çeşitli ihaleler yapıldı ve bu ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde bir açıklama geldi.
5: Kıbrıs Girne'den Mersin'e giderken batan feribotun enkazına ulaşıldı. Buradaki son gelişmeleri de bakalım.
6: Evet, enkaza ulaşıldı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi ama bir yandan çalışmalar devam ediyor. Bu arada bu soruşturmada 9 şüpheli tutuklanmıştı. Onların tutukluluk sürelerinin uzatıldığı bilgisi paylaşıldı. Girne'deki feribot faciasında kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı anlaşıldı. Gemide görevli mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitiminin olmadığı da tespit edildi.
5: Marmara Denizi'nde çarpışan iki gemiyle ilgili soruşturma da devam ediyor. Buradaki son durum nasıl?
6: Evet, tabii soruşturma devam ediyor. Burada bir gemi, şu anda deniz üstünde duran gemi, kalan gemi, Alsu gemisi.

0: İşte o gemiden aşçı hariç 9 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi geldi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da bu Silivri'deki gemi kazasına ilişkin bir açıklama yaptı. İHA'ların da şu anda aramaya katıldığını söyledi. Çünkü deniz altındaki geminin yerinin tespit edilmesi bekleniyor ve tabii o gemi içerisinde de 10 mürettebat vardı.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşacak. Bu önemli maçı alalım senden.
0: Evet, Türkiye, Almanya, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bu karşılaşma saat 18'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Bu mücadeleye Türkiye tabii ki yarı final biletini almak için parkeye çıkıyor.
1: Basketbolda ise Türk A Milli Kadın Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için maçlarına çıkmaya başlayacak. Berlin'de yapılıyor bu turnuva. Senden programa alalım.
0: Evet Taner, Berlin'deki bu turnuvayı biz de Türkiye'den yakından takip edeceğiz. 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor bu turnuva ve A Milli Kadın Basketbol Takımının ilk maçı yarın Belçika ile, pazar günü Avustralya ile ve pazartesi günü de Porto Rico ile olacak.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Sert Opener'in Yanarım şarkısıyla yanmaya başladığımıza göre paydos keyfimiz için hazır olun. En güzel şarkılar sizlerle birlikte olacak. Gündemde ne var ne yok bunları konuştuğumuz, bol bol kahkaha attığımız bir paydos keyfi bizleri bekliyor. Arkanıza yaslanın, tadını çıkarın. Biraz sonra manifest yaşanacaksa diyecek.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Salam tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 3.49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla.
1: Adı da başka, tadı da. İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitly, dünya çapında para gönder. Remitly olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung.
3: Longericher Straße 1, Köln, Nippes.
4: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterrasse, Olympiaweg 2, Köln.
5: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
6: Kendi işini kurmak, riski azaltmak mı istiyorsun? Etmanus Franchise ailesine katıl. 14 başarılı şube, kanıtlanmış iş modeli, helal ürün ve tam destek. 31 Ağustos'a kadar franchise ücreti 1500 yerine sadece 1250 euro. Üstelik cirodan pay yok. Detaylı bilgi etmanus.de franchise.
7: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
8: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
9: Tabii, nereden olsun?
8: Depo Market'in yakınında.
9: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
8: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
10: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
11: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
12: Öz Yörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Şu şarkının güzelliği, şu şarkının bizi götürdüğü yere bir bakabilir misiniz? Bu şarkı bizi nostaljiye götürse de bu Mustafa Sandal'ın isminden kaynaklı arkadaşlar. Ama bu şarkı yepyeni bir şarkı. Geliversen şarkısı. Mustafa Sandal ta 90'lardan beri üretmeye devam ediyor. O hiç kaybetmediği enerjisiyle, o hiç kaybetmediği gençliğiyle müthiş bir enerji veriyor. Şimdi

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz varmış. Oo, siz bu saatte işten mi çıkıyorsunuz? Ne kadar da şanslısınız öyle. Henüz hava kararmamışken işten çıkmak da varmış. Artık kaldı mı öylesi? İşten çıkınca zifiri karanlığa gidiyorsun. Zaten sabah da yola çıktığımızda zifiri karanlıkta çıkıyoruz. Güneş, gün yüzü görmüyoruz artık. Ay, birisi beddua mı etti? Nedir bu ya?

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Neydi o? Bir şey mi kazanıyoruz yoksa? Bir şey kazanıyoruz bu sene, kazanıyoruz.
2: Radyo kazanıyorsun Esra, hem de dijital radyo.
1: Bu radyoları ne için kullanabiliriz? Tabii ki Metropol FM'i her yerde yüksek kalitede dinleyebilmek için bu DAB radyoları kazanma şansımız var. Arkadaşlar Buse şu anda yayınımızda bizim konuğumuz. Neden? Çünkü bir yarışma başlıyor arkadaşlar. Bu yarışmada DAB Plus radyolar kazanabilirsiniz. Peki nasıl? Hemen Buse sana dönüyorum.
2: Hemen ben de çok kısaca anlatıyorum. Şimdi bizim Metropol FM app'imizde ve web sitemizde farklı tarzlarda oluşturduğumuz çalma listeleri var. Arabesk mi seviyorsun? Gir sınırsız arabesk dinle. Hip hop mu seviyorsun? Gir sonsuz böyle reklamsız arabesk, hip hop dinle.
1: Ben bayılıyorum. En sevdiğim de retro.
2: Ya kesinlikle ben de onu seviyorum. Alaturka'yı da ben seviyorum. Böyle seni bir geçmişte yolculuğa götürüyor.
1: Evet. Onların içinde çalma listeleri var, işte şarkıları ard arda sizlerin planladığınız, müzik redaktörlerimizin planladığı şarkılar var.
2: Evet, o çalma listelerinin içinde biz şimdi farklı farklı parolalar gizledik. Yani her gün bu parolalar değişiyor ama 11 farklı kanalımızdaki de günün parolası aynı. Sonrasında o parolayı yakalayan insanlardan bize Instagram'dan mesaj olarak göndermelerini istiyoruz. İlgili story'e cevap olarak yazmalarını istiyoruz.
1: Parolayı Instagram'daki story'mize yazan kişiler radyo kazanabiliyor.
2: Evet, sonra her gün zaten kazanan kişiyi belirliyoruz. Gün sonunda 17.20, 17.30 gibi bir çekilişte Instagram üzerinden duyuracağız kazanan kişiyi.
1: Bir tur ben yayını alırım, canlı yayını alırım kazananı.
2: Tabii öyle de yapabiliriz. Burada da zaten sen de iyice sohbet edersin. Streamler hakkındaki görüşlerini alırsın.
1: Nerede yaşadığını sorarız, en sevdiği rengi sorarız. Kime selam göndermek istiyor buradan? Hatta bir şarkı söylesin isteriz.
2: Radyoyu nerede kullanacağını sorarız.
1: Etinden sütü. Peki şimdi şöyle yapıyorum değil mi? Metropol FM app'ini açtım. Orada kanallar var, işte ne yazıyor? Stream yazıyor değil mi üstünde?
2: Yayınlarımız yazıyor. Yayınlarımızın altında hem bölgesel olarak normal radyo yayınlarımız var ama onların yanı sıra ayrı müzik tarzlarında oluşturduğumuz çalma listelerimiz var.
1: Evet, görüyorum şimdi arabesk yazıyor, hip hop yazıyor. Bunlardan herhangi biri olur değil mi?
2: Herhangi birisi
1: sevdiğim
2: olur.
1: İşte ben arabesk çok seviyorum. Tıkladım arabeske, dinliyorum. Sonra dinlerken o yayının içinde parola var.
2: Evet, parolayı duyduğun an aha diyorsun ben yakaladım.
1: Sonra ne yapıyorum o parolayı? Instagram'da Metropol FM'e giriyorum ve story'de okutucuya yazıyorum parolayı.
2: Evet, her şey çok basit. Her gün zaten günlük bir story de atacağız. Orada size günün parolasını sormuş olacağız. Parolayı doğru bilenler arasında da şanslı bir kişiye gün sonunda radyo hediye etmiş olacağız.
1: Oo, daha ne olsun. Üstüne de ben canlı yayını alıyorum arkadaşlar. Var mı arttıran? Patron çıldırdı gibi bir şey oldu.
2: Kesinlikle öyle.
1: Bu yeni sezonun ilk yarışması. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
2: Hayırlı olsun şimdiden. Biz de heyecanlıyız ve bu sefer yarışmamızı radyo dışında bir kanalda yapıyoruz. O yüzden de daha da heyecanlıyız.
1: Oradan gelenlerle tanışırız mesela. Evet. Oo, çok iyi. Arkadaşlar duydunuz, Metropol FM app'imizi indirip oradaki yayınları takip edin ve parolayı alıp siz de radyo kazanın ve canlı yayın bağlantısı hakkı elde etmiş olun. O zaman yayınlarımızda, streamlerimizde, app'imizde buluşmak üzere. Teşekkürler Buse.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
2: Gripin'le devam ediyoruz Paydos keyfimize. Gripin'in Türkiye'de bir ağrı kesici, soğuk algınlığı giderici ilaç olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Müthiş bir grup ismi fikri. Bu konuda bence Türkler çok yaratıcı. Müthiş grup isimlerimiz var. Gripin burada olsa ne yapardık? Kesin antibiyotik diye bir grup kurardım ben. Çünkü hiçbir doktor vermek istemiyor antibiyotik. Şimdi Aşk Nereden Nereye şarkısı sizlerle.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mü? Daha vardı ya.
2: Baktınız mı?
1: Yo, ceza mı yerim?
2: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var. Köln'de 30 yıldır TÜV'ün ustası belli. TÜV Rheinland FSP Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. TÜV beklemez, siz de beklemeyin. Auto Experts Köln, 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin Boltensteinstraße 350, Köln Riel.
3: Bu ev değişecek.
2: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
4: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
5: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
6: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
7: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
8: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
9: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
10: Star Otomobili.
9: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
10: Star Otomobili. Köln Bildersdöckchen.
11: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporos Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporos Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
12: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
13: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
12: Afora Event. Hamburger Straße 10, Brühl.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
14: Öz Yörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

Arkadaşlar, Gen Z ile aranız nasıl? Z kuşağıyla anlaşabiliyor musunuz? Bazen anlaşmak zor oluyor. Çünkü kendi aralarında kullandıkları kelimeler, cümleler bize biraz yabancı geliyor. Anlayamıyoruz. Mesela şimdi yeni bir kelime gelmiş. Onu moda etmişler şimdi. Polyester. Bir Z kuşağı gelip size polyester dese ne anlarsınız? Benim kafamda hiçbir şey anlaşılmıyor şu an. Bir şeye polyester diyorlarsa ne anlama geliyormuş? Şuymuş: yapay, kasıntı, işte fazla kurgulanmış, samimiyetsiz demek istiyorlarmış. Çok sevdim ben bunu. Kullanırım valla. Artık böyle yapay bulduğum, yapmacık bulduğum insanlara polyester derim. Ve onlar da hiçbir şey anlamaz ya, mis gibi bence. Polyester sırf dikkat çeksin diye hazırlanmış yapay bir sosyal medya paylaşımı mesela. Bir de şey varmış, Ank. Ank diyorlarmış. Uncle'dan geliyormuş. Yani trendleri kaçırmış biraz böyle amca, yani yaşlı kalmış kişilere diyormuş. Hani moruk deriz ya mesela. Ne haber moruk ya falan diye konuşurdu ya zamane gençleri. Şimdiki gençler de Ank diyormuş. Uncle yani amca anlamına geliyor. Neyse kısacası biri size polyester derse hiç alınmayın. Deyin ki bana mı dedin yoksa mağazalardaki şu polyester terleten kumaşlara mı diyorsun diye.

0: Moskau halte am bisherigen Verhältnis fest.
1: Von deutscher Seite dagegen seien heute alle möglichen absurden Schritte zu erwarten, sagte Peskow. Die Schließung des Generalkonsulats in Bonn sei absurd mit Blick darauf, dass Deutschland keine Beweise präsentiert habe für eine Schuld Russlands. Aus dem russischen Außenministerium hieß es zuvor, dass als Reaktion auf die deutschen Strafmaßnahmen auch eine Herabstufung der Beziehungen zwischen Moskau und Berlin möglich sei. Hintergrund der deutschen Strafmaßnahmen ist der Fund einer nicht gezündeten Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig-Halle. Russland bestreitet, etwas damit zu tun zu haben. Aus Moskau, Katharina Schröder.
0: Nach dem Wiederaufflammen des Irankriegs sind die Spritpreise erneut gestiegen. Superbenzin der Sorte E10 kostete laut ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt gestern 2,21 Euro pro Liter. Das ist ein neuer Höchststand und übertraf den bisherigen Rekord aus dem März 2022.
2: Die USA hatten vor wenigen Tagen ihre Angriffe auf den Iran wieder aufgenommen. Der wiederum reagiert mit Gegenangriffen und diese neue Eskalation hat die Rohölpreise wieder in die Höhe getrieben. Obendrauf kommt das Niedrigwasser am Rhein. Das sorgt für höhere Transportkosten und auch das macht sich an den Preisen an der Tanksäule bemerkbar. Autofahrer müssen also weiterhin tiefer in die Tasche greifen und Entlastung ist nicht in Sicht. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
0: Bundeskanzler Merz sieht die deutsche Bewerbung für Olympische Spiele als vorrangige Aufgabe für den neuen Sportstaatsminister Ronald Raue. Wir wollen dann, wenn die Entscheidung feststeht, wo sie stattfinden sollen, mit ganzer Kraft uns für diese Olympischen Spiele bewerben, sagte Merz bei der Vorstellung Raues. Der Kanzler wies darauf hin, dass der Kanute 5 olympische Medaillen und 16 Weltmeistertitel gewonnen hat.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'deki gündemi almak için şimdi İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, Ahmet Davutoğlu bir televizyon programına katılmıştı. Burada sözleri vardı ki bunlar sosyal medyada çokça yayınlanmaya başlayınca hakkında bir soruşturma başlatıldı. Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim ama yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı gibi ifadeleri vardı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret üzerine bir soruşturma başlatıldı Ahmet Davutoğlu'na.
4: Güçlü, bu sabah da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. Neler var ek olarak bilgi?
5: Evet Taner, sabah erken saatlerde yapılan bir operasyondu. Yavaş yavaş bilgiler artmaya başladı bu konuda. Aralarında yöneticilerin de olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 kişi gözaltına alındı. 1 kişi şu anda yurt dışında, böyle bir bilgi paylaşıldı. Bu arada çeşitli ihaleler yapıldı ve bu ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde bir açıklama geldi.
4: Kıbrıs Girne'den Mersin'e giderken batan feribotun enkazına ulaşıldı. Buradaki son gelişmeleri de bakalım.
5: Evet, enkaza ulaşıldı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi ama bir yandan çalışmalar devam ediyor. Bu arada bu soruşturmada 9 şüpheli tutuklanmıştı. Onların tutukluluk sürelerinin uzatıldığı bilgisi paylaşıldı. Girne'deki feribot faciasında kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı anlaşıldı. Gemide görevli mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitiminin olmadığı da tespit edildi.
4: Marmara Denizi'nde çarpışan iki gemiyle ilgili soruşturma da devam ediyor. Buradaki son durum nasıl?
5: Evet, tabii soruşturma devam ediyor. Burada bir gemi, şu anda deniz üstünde duran gemi, kalan gemi Alsu gemisi. İşte o gemiden aşçı hariç 9 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi geldi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da bu Silivri'deki gemi kazasına ilişkin bir açıklama yaptı. İHA'ların da şu anda aramaya katıldığını söyledi. Çünkü deniz altındaki geminin yerinin tespit edilmesi bekleniyor ve tabii o gemi içerisinde de 10 mürettebat vardı.
4: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşacak. Bu önemli maçı alalım senden.
5: Evet, Türkiye, Almanya, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bu karşılaşma saat 18'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Bu mücadeleye Türkiye tabii ki yarı final biletini almak için parkeye çıkıyor.
4: Basketbolda ise Türk A Milli Kadın Takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için maçlarına çıkmaya başlayacak. Bern'de yapılıyor bu turnuva. Senden programı alalım.
5: Evet Taner, Berlin'deki bu turnuvayı biz de Türkiye'den yakından takip edeceğiz. 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor bu turnuva ve A Milli Kadın Basketbol

0: futbol takımının ilk maçı yarın Belçika'yla, pazar günü Avustralya'yla ve pazartesi günü de Porto Rico'yla olacak.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
3: Köln ve Bonn'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 22 derece, gün boyunca. Köln ve Bonn'da 16 ile 23, Aachen'da 17 ile 21, Düren'de 17 ile 22 derece bekleniyor. Düren'de ayrıca güneşli bir hava var. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.
4: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
5: Özyörem.
6: Özünde mutluluk var.
7: Bir flamenco havası geliyor radyolarınıza. Artık sevmeyeceğim şarkısı, efsane şarkı. Bu defa farklı bir tarzla radyolarınızda, bir yapay zekanın ürettiği bir tarz oldu bu. Flamenco çok yakıştı bu şarkıya. Şimdi sizlerle, buyurunuz.

artık sevmeyeceğim. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. İşiniz, mesleğiniz depresyon riskini arttırıyor olabilirmiş arkadaşlar. Amerika'da bir büyük bir araştırma yapmışlar. Bazı mesleklerde depresyon tanısı oranının daha yüksek olduğu görülmüş. Peki hangi mesleklerde daha çok depresyona giriyormuşuz? Hemen ona bakalım. Toplum ve sosyal hizmetlerde çalışanlar varmış. Yani yaklaşık %20. Hemen ardında gıda hizmetleri çalışanları geliyor. Sanat, eğlence, medya, sağlık ve perakende, hatta eğitim de yüksek oranda görülen alanlar arasındaymış. Ben buna çok şaşırdım. Yani sanat yapıyorsun, eğlence sektöründesin, mesleğin bu ama depresyona yatkınsın. Bu ne yaman çelişki? Bu nasıl bir iş? Şimdi en düşük oranlar, depresyon riski konusunda en düşük oranlar maden, inşaat, tarım ve bazı mühendislik işlerinde çıkmış. Ama araştırmacılar burada uyarıyor ki ya bu o meslekler insanı depresyona sokuyor demek değil tabii ki. Çünkü yardım arama alışkanlığı, sağlık hizmetine erişim ve çalışma koşulları da rakamları etkiliyor diyor. Ne iş yaptığınız değil, o işi nasıl şartlarda yaptığınız önemli diyor. Demek ki öyle hakikaten sanat ve mesela eğlence diyorlar ya, komedyenlere bakın. Komedyenlerin işi sürekli güldürmek değil mi? Sürekli birilerini güldürecekler, iyi bir vakit geçirsin diye uğraşacaklar. Sonra evlerine dönüp o melankoliyi yaşıyorlar muhtemelen. Çok zor bir şey. Sürekli böyle enerjik kalmak, sürekli enerjisi yüksek ve komik kalmak o kadar zor bir şey ki. Demek ki insanları böyle depresyona teşvik eden bir noktadaymış. Çok enteresan. Peki sizin mesleğiniz sizce sizi depresyon...

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Yayla 1 litrelik köy ayran şimdi aksiyon fiyatıyla 1.49'a. Sakın kaçırma. Yayla. Adı da başka, tadı da.
3: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Öz Bakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Öz Bakım Pflegeberatung, Öz Bakım DE.
4: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir Gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
5: Taze, el yapımı ve %100 helal. Aradığın o güçlü burger deneyimi Etmanus Burger'de başladı. Günlük hazırlanan etler, modern dokunuşlar ve unutulmaz bir lezzet. Etmanus Burger. Sen de bu dinamik lezzet dünyasına katıl. 14 şubesiyle lezzeti Almanya'nın dört bir yanına taşıyor. Etmanus Burger.
6: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial, Ali Öztaş, sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial, Ali Öztaş, Venloer Straße 271, Köln, Ehrenfeld.
7: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant und Terrasse Olympia Weg 2 Köln.
8: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
9: Tabii, nereden olsun?
8: Depo Market'in yakınında.
9: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
8: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
7: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
10: Öz Yörem.

sevgili dinleyicilerimiz, bir araştırmaya göre Almanya'da bazı meslekler biraz depresyona sürüklüyormuş bizi. Peki hangi meslekler daha çok bizi depresyona sürüklüyor diye enteresan bir cevap vermişti. Ya yani bu araştırma sonucu. Mesela komedyenler, eğlence sektöründekiler, sanat sektöründekiler daha çok depresyona yatkınmış. Sizlerde var mı böyle meslekler? Kendinizi işinizden, mesleğinizden dolayı depresyonda hissediyor musunuz demiştim. Bir dinleyicimiz diyor ki dükkanda çalışmak çok kötü diyor. Kundeler hep langzam iş yapıyorlar demiş. Ne kadar güzel bir Türkçe. Şefler şnel yapıyor diyor. Ya tabii ki her gün dükkana gidiyorsun, işte sevmediğin insanlarla karşılaşıyorsan eğer tabii ki depresif olabiliyorsun. Şimdi genetik olarak depresyona yatkın olmak başka bir şey ama bir meslek seni mutsuz ediyorsa o da başka bir durum. Mesela özellikle gece vardiyası ve düzensiz uykuya sahipseniz, sürekli yüksek stres, aşırı uzun çalışma saatleri varsa ya da işte yoğun çatışmalar, işte patronunuzdan, iş arkadaşlarınızdan gelen bir mobbing varsa, sürekli travmatik olaylarla karşılaşıyorsunuz ve bu da sosyal izolasyona sürüklüyor. Bu da tabii ki depresyona doğru bizi kaydırıyor olabilir. Bu yüzden bunu kontrolde tutmanın çok etkisi olacağını söylüyor uzmanlar. Yani bir analiz edin. Meslek isminden çok mesleğin çalışma biçimine bakmak daha doğru diyorlar. Yaptığınız işi evet çok iyi yapıyor olabilirsiniz ama o çevre size iyi geliyor mu? Ona da bir bakmak gerekiyor. Onu da bir gözden geçirmek gerekiyormuş.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Köln'de Rheinmetall & Waffen adlı savaş karşıtı gruptan yaklaşık 100 eylemci bu sabah Lüttich kışlasının girişini ablukaya aldı. Polis ekipleri eylem nedeniyle Mercator ile Neusser Landstraße arasında kalan Militäring yolunu trafiğe kapattı. Yetkililer eylemin kışla içindeki işleyişi engellemediğini bildirirken sürücülere bölgeden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Köln'de Ren nehrindeki çekilmeyle ortaya çıkan ve kıyıya çıkarılan e-scooterların temizliği kriz yarattı. Köln Belediyesi araçların kaldırılmasından işletmeci firmaların sorumlu olduğunu, toplanmayan skuterların masrafı şirketlere ödetilerek belediye ekiplerince kaldırılacağını duyurdu. Köln Rodenkirchen gönüllü itfaiyesi Züter Strasse'deki yeni binasını 5 Eylül Cumartesi günü törenle açıyor. 16 milyon euronun altında bir maliyetle tamamlanan modern tesiste saat 12 ile 16 arasında halka açık kapı günü ve bina gezileri düzenlenecek. Münster çıkışlı dünyaca ünlü pop grubu Alphaville, Hockenheimring'de yapılacak Glücksgefühle Festivali'nden son anda çıkarıldı. Grubun daha önce organizatöre ait iki farklı konserde sahnede siyasi mesajlar verdiği, özellikle Carry Your Flag şarkısı öncesinde aşırı sağa karşı duruş sergilediği belirtildi. Organizasyon gruptan sahnede siyasi ifadelere yer vermemesini istediklerini ancak anlaşamadıklarını duyurdu. Grubun solisti Marian Gold karara tepki gösterdi, bunu bir sansür olarak niteledi. Çinli şirketlerin artan rekabet gücü NRW'nin ekonomisini zorluyor. Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin anketine göre NRW'deki şirketlerin 3'te 2'si Çin'den gelen baskıyı hissederken şirketler pes etmek yerine ürün inovasyonu ve yeni pazarlara odaklanıyor. Münih'te askeri ve sivil güvenlik teknolojileri üreten Rohde & Schwarz firmasının şantiyesine gece yarısı Molotov kokteylleriyle saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis çıkan küçük çaplı yangını söndürürken patlamayan bir yangın bombası uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi olayın siyasi amaçlı bir kundaklama girişimi olduğu şüphesiyle soruşturmayı devraldı. Almanya'da yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve kuraklık tarım rekoltesinde ciddi düşüşe yol açtı. 2026 hasat raporunu açıklayan Federal Tarım Bakanı Alois Reiner durumun ulusal boyutta bir kriz olduğunu söyledi. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Size bir şarkı hikayesiyle geldim. Çok sevdiğim bir şarkı. Hikayesi de çok enteresan. Arkadaşlar, Sezen Aksu'nun bir şarkısı var. Onu Alma Beni Al isimli bir şarkı. Bu şarkıyı Yıldız Tilbe'ye yazdığını biliyor muydunuz? Yıldız Tilbe'ye diss olarak yazdı bunu. Böyle o kadar laflarını esirgemeyen bir şarkı ki. Neden peki Yıldız Tilbe'ye böyle bir şarkı yazıyor Sezen Aksu? Zamanında Sezen Aksu, hani o biliyorsunuz yalısı var, işte yanında çalışan ve birlikte çalıştığı vokal arkadaşları var, işte Sertab Erener, Levent Yüksel, ondan sonra Yıldız Tilbe, o kişilerden biri. Uzay Heparı. Uzay Heparı ile bir gönül bağı kuruyor Sezen Aksu, biliyorsunuz o zamanlar birlikteler Uzay Heparı ile birlikte. Sonra bir gün bir gece işte Yıldız Tilbe Sezen Aksu'da kalırken işte birlikte bir şekilde boşluğa düşüyorlar ve Uzay Heparı ile birlikte oluyor Yıldız Tilbe. Ondan sonraki gün sabah kalkıyor, paşa paşa gidiyor, diyor ki Sezen Aksu'ya, Sezen Aksu, ben böyle bir şey yaptım, bir gecelik bir hata yaptım, böyle diye itiraf ediyor. Ondan sonra Sezen Aksu da diyor ki, evet Yıldız, kapının nerede olduğunu biliyorsun, kapı şurada, buyur git, gidebilirsin diyor. Ondan sonra artık gönül koyuyor. O küslük bu olaydan sonra başlıyor. Yıldız Tilbe ile küslüğü ve yıllarca küs kalıyorlar. O küslük sırasında yazılmış bir şarkı. Onu Alma Beni Al diyor. Bütün sözler Yıldız Tilbe'ye sarf ediliyor bu şarkıda arkadaşlar. Sonrasında geçtiğimiz yıllarda böyle 5-6 yıl önce tekrar barışıyorlar Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe. Ama geriye işte bu şarkılar kalıyor.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 arabesk.
1: Sanki yetmez gibi eziyet ettim.
0: 7/24 rock.
1: Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum.
0: 7/24 90'lar.
2: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
2: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baza yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
3: Siz de insanlara yardım ederek para kazanmak ister misiniz? Flegedinsnur yeni çalışma arkadaşları arıyor. Aile ortamında çalışma imkanı, ortalamanın üzerinde maaş, Weihnachtsgeld ve şirket aracı imkanı. Sağlık alanında mesleğiniz veya sertifikanız varsa hemen başvurun. Flegedinsnur. Flegedinsnur.de.
4: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Straße 10, Brühl.
5: Tüf mü? Daha vardı ya.
6: Baktınız mı?
5: Yo, ceza mı yerim?
6: Geçtiyse yersiniz. Bakmakta fayda var. Köln'de 30 yıldır tüfün ustası belli. Tüf Rheinland FSB, Nurettin Özdemir ve ekibi. Randevulu gel, randevusuz gel. Tüf beklemez. Siz de beklemeyin. Auto Experts Köln. 3 şube, son teknoloji ekipman. Örneğin, Äußere Kanalstraße 90, Köln Ehrenfeld.
7: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
8: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
9: Star Otomobile.
8: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
9: Star Otomobile. Köln Bildestöckchen.
10: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Großhandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Großhandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln-Ossendorf.
11: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
12: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
13: Özyörem.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, farkında değiliz ama bazı meslekler bizi depresyona sokuyormuş. Bayağı bunu araştırmışlar arkadaşlar. Bazı mesleklerde depresyon daha sık görülüyormuş. Hangileri peki? Özellikle sosyal hizmet, yemek sektörü, medya ve sanat sektörü. Sağlık çalışanlarında oran çok yüksekmiş. Hatta buna şaşırdığım komedyenler ve eğlence sektöründe çalışanlar da dahil. Şimdi peki en az hangileri var? İnşaat, tarım ve mühendislikte de düşük çıkmış ama bunun bir kısmı insanların yardım almamasıyla ilgili de olabilir diyorlar. Şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Bir dinleyicimiz yazmış, Berlin'den Fatma. Vallahi beni depresyona sokan bir şey varsa o da bu yoğun trafiktir vallahi demiş. İşte gerçekten öyle, yoğun trafiğe karşı sabırsız olan insanlar depresyona girebilir çoğunlukla. Bunu görüyoruz yani. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış, İsmail. Diyor ki benim mesleğimden dolayı biraz stres oluyor vallahi diyor. Çünkü her gelenin bir derdini dinlemek zorundayız. Onlara terapi yapar gibi cevaplar veriyoruz. Sonra bizim enerjimiz kalmıyor ve çok yıpranıyoruz. Mesleği ne diye çok merak ettim İsmail'in. Kuaförmüş. Kadın kuaförüymüş arkadaşlar. Diyor ki kadın kuaförü olmak isteyenler bir daha düşünsünler. Kadın kuaförü dükkanı açayım derken bir anda kendinizi psikolojik olarak terapi veriyor, psikologluk yapıyor gibi hissedebilirsiniz. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki depresyona en yatkın olan kişiler şefleri Türk olanlar ve bugün ne yaptın, ne kadar yaptın, göster bakayım, rapor ver bana diyen patronları varsa insan depresyona giriyor demiş. Ya niye öyle dedin? Niye şimdi Türk şeflerimize laf söyledin? Bir doğruluk payı var mı acaba? Sizlerden gelen mesajlar var. Enteresan meslekler söylemişsiniz. Biraz sonra hepsini okuyor olacağım. Gülden Mutlu'yla devam ediyoruz faydası keyfimize. Unutamam diyor.

bir dinleyicimiz yazmış. Servet diyor ki, selamlar Metropol ailesi. 2 yıldır Amazon'da kuryelik yapıyorum. İnsan da psikoloji bırakmıyor valla. Ama ekstra işle birlikte 8 aydır günde 18 saat çalışıyorum. İyi bir dinlenmeyi hak ettim. Yoksa sonum tımarhane demiş ya. Olsun, biz senin için buradayız. Sen çalışırken biz sana keyifli bir şekilde eşlik etmek için buradayız. Gözlerim doldu ya. Niye öyle kötü kötü şeyler yazıyorsun?

0: Katharina Schröder.
1: Nach dem Wiederaufflammen des Irankriegs sind die Spritpreise erneut gestiegen. Superbenzin der Sorte E10 kostete laut ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt gestern 2,21 Euro pro Liter. Das ist ein neuer Höchststand und übertraf den bisherigen Rekord aus dem März 2022. Fast die Hälfte aller jungen Männer in Deutschland neigt zumindest zeitweise zu exzessivem Alkoholkonsum. Das ergab eine Befragung im Auftrag des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit. Demnach kam das sogenannte Rauschtrinken 2025 bei rund 46% der Männer zwischen 18 und 25 Jahren vor. Gleichzeitig ist regelmäßiger Alkoholkonsum bei jungen Erwachsenen so unbeliebt wie noch nie.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Gelecek Partisi'nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Girne'den Mersin'e giderken batan Filojet feribotunun enkazına ulaşıldı. Kazada şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi'nde çarpışan Tuğberk İmamoğlu ile Alsu gemileriyle ilgili soruşturma sürüyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin çarpışmadan sonra 11 dakika içinde battığı belirtildi. 10 kişilik mürettebata ise hala ulaşılamadı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Alsu'daki mürettebatın ifadelerinin şüpheli sıfatıyla alınacağı belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlığı ile ilgili yayımlanan araştırmaya tepki gösterdi. Tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi çağrısı yaptı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma Almanya'daki şirket ve gayrimenkul işlemlerine ilişkin iddialar üzerine başlatılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyonunu aylık %1,84, yıllık ise %31,51 olarak açıkladı. Akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ise yıllık enflasyonu %49,03 olarak hesapladı. Yıllık bazda en büyük artış konut ve gıda kalemlerinde yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyondaki düşüş trendinin sürdüğünü belirtti. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için Almanya karşısına çıkıyor. Çeyrek final maçı bugün saat 18'de oynanacak ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye A milli kadın basketbol takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için Berlin'de. Turnuva yarın başlıyor. Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşılaşacak. Ay yıldızlı takım ilk maçına Max Schmeling Halle'de Belçika karşısında çıkacak. Mücadele 17.30'da başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lig'de 5 Eylül Cumartesi oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
4: Köln ve Bonn'da hafif yağmurlu. Sıcaklık 22 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 16 ile 23, Aachen'da 17 ile 21, Düren'de ise 21 derece, gün içinde 17 ile 22 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Thank you.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 51 sent. Çeyrek altın ise 216 euro 14 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Opera grubu Sensiz Ben şarkısını söyledi. Yani pop rock'ın melankolisi olur mu demeyin, böyle oluyor işte. Vallahi bizi direkt sonbahara götürdü. O tatlı melankoliyi hissettik bu şarkıda. Biraz sonra yine birbirinden renkli şarkılarımızla devam ediyor olacağız. Derya Ulu en yeni şarkısıyla sizlerle olacak. Şımarık diyecek biraz sonra.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Lezzetin adı Fulya, kalpleri ısıtır bir anda.
3: Fulya dilimli tavuk salam şimdi aksiyon fiyatıyla 1.99'a. Sakın kaçırma. Mutluluk Fulya'da.
4: Kaza mı yaptınız? Şimdi ihtiyacınız olan şey mühendislik bilgisiyle hazırlanan profesyonel bir gutachten. Bach Ingenieure und Sachverständige. Alman mühendislik disipliniyle Türk dinamizmini bir araya getiriyoruz. Hızlı ve sorunsuz süreç yönetimi. Bach Ingenieure und Sachverständige. www.bachingenieure.de.
5: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Körn'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
6: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
5: Afora Event. Hamburger Strasse 10, Brühl.
7: Tek adres, tek ekip, tam destek. Provincial Ali Öztaş. Sigorta, kredi, gayrimenkul hepsi tek çatı altında. Hasar anındaysa yanınızda. İlk günden son güne kadar sizinle birlikteyiz. 24 yıldır Köln'de güvenin adresi. Provincial Ali Öztaş. Venloer Straße 271, Köln Ehrenfeld.
8: Hastalık ve bakım süreci zorlu olabilir ama bu süreçte yalnız değilsiniz. Özbakım Pflegeberatung, bakım derecesi başvurusundan, resmi evrak işlerinizden, izin ve temizlik parasına kadar tüm süreci hazırlar ve takip eder. Her yıl 3500 euroluk izin parası ve daha fazlasından yararlanabilmeniz için bize ulaşmanız yeterli. Özbakım Pflegeberatung.
9: Longericher Straße 1, Köln-Nippes.
10: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
11: Tabii, nereden olsun?
10: Depo Market'in yakınında.
11: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
10: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
12: Cebinizin dostu Depo Market. Enerve'de 16 yerde.
13: Kendi işini kurmak, riski azaltmak mı istiyorsun? Etmanus Franchise ailesine katıl. 14 başarılı şube, kanıtlanmış iş modeli, helal ürün ve tam destek. 31 Ağustos'a kadar franchise ücreti 1500 yerine sadece 1250 euro. Üstelik cirodan pay yok. Detaylı bilgi etmanus.de franchise.
1: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Köln bölgesindeki uzman danışmanımız Furkan Kabakçı'ya ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun ve uzmanımız hemen sizi arasın. Metropol FM, senin radyon.
14: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
15: Öz Yörem.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Metropol FM Aktüel, Köln, Bonn, Aachen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Köln'de Rheinmetall & Waffen adlı savaş karşıtı gruptan yaklaşık 100 eylemci bu sabah Lüttich kışlasının girişini ablukaya aldı. Polis ekipleri eylem nedeniyle Mercator ile Neusser Landstraße arasında kalan Militäring yolunu trafiğe kapattı. Yetkililer eylemin kışla içindeki işleyişi engellemediğini bildirirken sürücülere bölgeden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Köln'de Ren nehrindeki çekilmeyle ortaya çıkan ve kıyıya çıkarılan e-scooterların temizliği kriz yarattı. Köln Belediyesi araçların kaldırılmasından işletmeci firmaların sorumlu olduğunu, toplanmayan skuterların masrafı şirketlere ödetilerek belediye ekiplerince kaldırılacağını duyurdu. Köln Rodenkirchen Gönüllü İtfaiyesi Züter Strasse'deki yeni binasını 5 Eylül Cumartesi günü törenle açıyor. 16 milyon euronun altında bir maliyetle tamamlanan modern tesiste saat 12 ile 16 arasında halka açık kapı günü ve bina gezileri düzenlenecek. Münster çıkışlı dünyaca ünlü pop grubu Alphaville, Hockenheimring'de yapılacak Glücksgefühle Festivali'nden son anda çıkarıldı. Grubun daha önce organizatöre ait iki farklı konserde sahnede siyasi mesajlar verdiği, özellikle Carry Your Flag şarkısı öncesinde aşırı sağa karşı duruş sergilediği belirtildi. Organizasyon gruptan sahnede siyasi ifadelere yer vermemesini istediklerini ancak anlaşamadıklarını duyurdu. Grubun solisti Marian Gold karara tepki gösterdi, bunu bir sansür olarak niteledi. Çinli şirketlerin artan rekabet gücü NRW'nin ekonomisini zorluyor. Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin anketine göre NRW'deki şirketlerin 3'te 2'si Çin'den gelen baskıyı hissederken şirketler pes etmek yerine ürün inovasyonu ve yeni pazarlara odaklanıyor. Münih'te askeri ve sivil güvenlik teknolojileri üreten Rohde & Schwarz firmasının şantiyesine gece yarısı Molotov kokteylleriyle saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis çıkan küçük çaplı yangını söndürürken patlamayan bir yangın bombası uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi olayın siyasi amaçlı bir kundaklama girişimi olduğu şüphesiyle soruşturmayı devraldı. Almanya'da yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve kuraklık tarım rekoltesinde ciddi düşüşe yol açtı. 2026 hasat raporunu açıklayan Federal Tarım Bakanı Alois Reiner durumun ulusal boyutta bir kriz olduğunu söyledi. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Çok sert bir şarkı, sert bir sanatçımız Kıraç. Kıraç'ın o içten gelen o duygularını adeta fışkırtan tonu var ya, işte oradan bir şarkı gönderiyorum. Sizler için razıysan gel sizler için.

Hiçbir enerji, kıraç razı insan gel diyor. Herkese iyi akşamlar, mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Oh, geçmiş olsun. Hafta sonuna böyle böyle yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi sanatçı dünyasından genç bir yeteneğimiz Aleyna Tilki. Son zamanlarda çok konuşuluyor. Bir isyanı var Aleyna Tilki'nin. Diyor ki, kendi organizasyonumu yapmazsam eğer galiba benim hiç konserim olmayacak. Evet arkadaşlar, farkında mısınız? Gencecikken Aleyna Tilki çok fazla tanınmaya başladı. Ona rağmen çok sık konserler vermesini beklerken pek konser vermedi Aleyna Tilki. Evet, yeni şarkılar, albümler çıkardı ama konserlerinde bir seyreklik var. Diyor ki, müzik sektöründe tekelleşme var diyor. Bayağı sert bir tepki göstermiş, rest çekiyor. Diyor ki, bu yıl Türkiye'de sadece bir konser yaptım. Onu da kendi organizasyonumu yaparak gerçekleştirdim demiş. Diyor ki, ben bu kadar tanınan biri olarak yılda bir konser yapıyorsam, müzik okuyan, amatör çalışan, çok yetenekli insanlar acaba nasıl geçiniyor diyor. Bence burada önemli nokta şu: bir konser sadece sahnedeki sanatçıdan ibaret değil. Aleyna Tilki yaptığı tek konserde yaklaşık 1000 kişinin ekmek yediğini söylemiş mesela. Yani ışıkçısı var, sesçisi var, güvenlik, teknik ekip, organizasyon var. Sanatçı sahneye çıkamayınca ne oluyor? Arkasındaki o koca sektör de etkileniyor. O insanlar da evine ekmek götüremiyor yani. Aleyna Tilki de diyor ki, bunu kasıtlı yapıyorlar. Beni engelliyorlar. Mekanlar onların mekanında konser vermemi istemediği için beni engelliyorlar. Ancak kendim yapmam gerekiyor konserimi kendi organizasyonumla. Buna artık bir son vermek lazım diyor. Sanırım hiç konser veremeyeceğim bu gidişle demiş. Çok enteresan. İşte görüyorsunuz, o ışıltılı hayatların ardında bazen bilemediğimiz şeyler gizli olabiliyor. Aleyna Tilki'nin yepyeni şarkısıyla devam ediyoruz. Aleyna Tilki, Niyetim Saf diyor.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bakıma muhtaç yakınınız mı var? Pflegedienst Nur evde bakım hizmetiyle Türkçe ve kültürünüze uygun hizmet sunar. Üstelik izin parası, bakım parası gibi başvurularınızda da sizi destekliyoruz. 6 ayda bir yapılması zorunlu olan Beratungseinsatz için hemen randevu alın. Nur gemeinsam stark. Pflegedienst Nur. Pflegedienst-nur.de.
2: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterrasse, Olympia Weg 2, Köln.
3: Babanız her şeyi çözemeyebilir ama Auto Expert Köln çözer. 30 yıllık tecrübeyle Gutachten'dan rot ayarına, son teknoloji kalibrasyon sistemlerine kadar A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyoruz. Auto Expert Köln, Gutacht'ta Nurettin Özdemir. Köln'de 3 yerde. www.autoexpertkoeln.de.
4: Bu ev değişecek.
3: Hayatım, daha taşınalı 3 ay bile olmadı.
5: Larin Möbel'in açılışı nedeniyle herkes evini yeniden döşemek isteyecek. 35 yıl tecrübe, modern tasarımlar ve açılışa özel fırsatlar. Örneğin 160'a 200 baz yatak sadece 499 euro. Üstelik tüm ürünlerde %20 indirim. Larin Möbel, Luxemburger Straße 82, Hürth.
6: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
2: Arabanızdan ses mi geliyor? Bir arıza ışığı mı yandı? Strese gerek yok.
7: Star Otomobili.
2: Bakım, onarım ve servis hizmetleriyle yanınızda. Lastik değişiminden tüfe kadar her şey tek adreste. NRV'de araç alım satımı, tamirhane ve oto yıkama için
7: Star Otomobili. Köln Bildersdöckchen.
8: Kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. İster toptan ister perakende. Bosporus Kuosandel. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
9: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlk suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte açıldı.
10: Lindenstraße 54, Belgisches Viertel.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
11: Öz Yörem.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Almanya'da tam zamanlı çalışma işi, yani Vollzeit çalışma işi demode olmuş, hiç söylemiyorsunuz. Artık insanlar yarı zamanlı çalışıyormuş. Her 10 çalışandan 4'ü artık yarı zamanlı çalışıyormuş. Rekor kırmışız, rekor. Çalışmamakta, yarım yarım çalışarak rekor kırmışız. İnsanların aklına direkt şu geliyor. Millet sonunda hayat çalışmaktan ibaret değil dedi herhalde yani. Ama olay sadece tercih değilmiş, ona baktım. Niye insanlar bunu tercih ediyor diye baktım. Şu, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi part-time'ın yaygın olduğu alanlarda çalışanların sayısı artıyor. Ama bu artış olurken sanayide tam zamanlı işler azalıyormuş arkadaşlar. Sanayide kimse full-time çalışmıyor artık. Benim en çok şu rakam dikkatimi çekti. 1991'de Almanya'da yaklaşık 40 milyon kişi çalışıyordu. Şimdi yaklaşık 46 milyon, yani 7 milyon daha fazla çalışanımız var aslında. Hani çalışmıyorduk? Çalışmıyorsunuz diyorlardı, bir de bizim üstümüze gidiyorlardı. Ülke olarak toplam çalıştığımız saat neredeyse aynı. Ama Almanya olarak kadroyu büyütmüşüz. Mesaiyi büyütmemişiz, o ayrı. İnsanlar peki yarı zamanlı çalışarak ne yapıyor? Kalan vaktini neye harcıyor çok merak ediyorum. Çünkü hobi bulmakta çok zorlanan kişiler var. Bu boş vaktinizde ne yapıyorsunuz? Yarı zamanlı çalışarak, full-time değil de yarı zamanlı çalışarak neyi kazanıyoruz? Çok meraklıyım. Var ya, düşünsenize günde 4 saat çalışsak. Of, dünyalar bizim olurdu herhalde ya.

0: Säule bemerkbar. Autofahrer müssen also weiterhin tiefer in die Tasche greifen und Entlastung ist nicht in Sicht. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Die deutsche Wirtschaft könnte in diesem Jahr laut unerhofft guten Konjunkturprognosen ihre langjährige Krise überwinden. 5 führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Erwartungen für 2026 kräftig erhöht. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt könnte demnach annähernd doppelt so schnell wachsen wie bisher erwartet und die seit 2022 nicht mehr erreichte Marke von 1% deutlich überschreiten.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ayır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Gelecek Partisi'nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Girne'den Mersin'e giderken batan Filojet feribotunun enkazına ulaşıldı. Kazada şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi'nde çarpışan Tuğberk İmamoğlu ile Alsu gemileriyle ilgili soruşturma sürüyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin çarpışmadan sonra 11 dakika içinde battığı belirtildi. 10 kişilik mürettebata ise hala ulaşılamadı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Alsu'daki mürettebatın ifadelerinin şüpheli sıfatıyla alınacağı belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlığı ile ilgili yayımlanan araştırmaya tepki gösterdi. Tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi çağrısı yaptı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma Almanya'daki şirket ve gayrimenkul işlemlerine ilişkin iddialar üzerine başlatılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyonunu aylık %1,84, yıllık ise %31,51 olarak açıkladı. Akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ise yıllık enflasyonu %49,03 olarak hesapladı. Yıllık bazda en büyük artış konut ve gıda kalemlerinde yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyondaki düşüş trendinin sürdüğünü belirtti. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için Almanya karşısına çıkıyor. Çeyrek final maçı bugün saat 18'de oynanacak ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye A milli kadın basketbol takımı FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için Berlin'de. Turnuva yarın başlıyor. Türkiye C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşılaşacak. Ay yıldızlı takım ilk maçına Max Schmeling Halle'de Belçika karşısında çıkacak. Mücadele 17.30'da başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lig'de 5 Eylül Cumartesi oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
4: Köln ve Bonn'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 16 ile 23, Aachen'da 17 ile 21, Düren'de 16 ile 22 derece bekleniyor. Düren'de ayrıca güneşli bir hava mevcut. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 51 sent. Çeyrek altın ise 216 euro 14 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Akşam vakti oldu, herkes iş yerlerinden çıkıp evlerinin yolunu tuttu. Şu aralar çevremde gördüğüm, çok imrendiğim bir şey deniyorum arkadaşlar. Bisikletle işe gidip gelmeyi deniyorum. Benim arabam yok, bildiğiniz gibi ehliyet kursuna yeni başladım. Umarım ehliyetimi alacağım ve aranıza katılacağım. Bu sıralar ben de değişiklik olsun diye özeniyorum yani. İnsanlar çoluklu çocuklu bir bisikletiyle git gel yapıyorlar. Dedim ki benim neyim eksik? Ehliyetim eksik. Ehliyet eksikse bisikletle giderim. Yahu ne kadar zor bir şeymiş bu bisikletle yolculuk. Bitmek bilmeyen bir yolculuk, bir de sürekli havaya göre hareket etmek zorundasın. Mesela biraz yağmur yağsa hemen yerler kayganlaşıyor. Böyle fren mesafeniz uzuyor. Ve özellikle virajlarda bisiklet çok daha kolay kayabildiği için çok tedirgin oluyorum. Daha yavaş hareket ediyorum. Yavaş gittikçe iş yerine gitmem 1,5 saat sürüyor benim. Hani trafik yok diye rahatız gibi görünüyor bisiklet sürerken ama işler hiç öyle değilmiş arkadaşlar yani. Bir de e-bike'ları da denedim. Elektrikli bisikletleri de denedim. Kiralıyorsunuz ya. Onlar da ayrı bir dert. Şimdi bisiklet o kadar ağır ki, daha ağır ve daha hızlı olduğu için beni uçuruyor. Ya hükmedemiyorum. Sanki altımda böyle kocaman bir motosiklet varmış gibi hissediyorum. Yok yani, hiç bana göre bir iş değil. Bir de bir gün bol paça bir pantolon giymişim. Onunla bisiklet sürmeye çalışıyorum. Sürekli paçalarım çamur oldu arkadaşlar. Yani biliyorum araba kullananlar bisikletlilere biraz sinir olabiliyor. Ama onlar da çok zor şartlar altında yolculuk yapıyormuş arkadaşlar. İçeriden bilgi veriyorum size. Çok zor şartlar altında yolculuk yapıyorlar. Buradan bütün bisikletlilere selam olsun. Bir daha da kullanmam bisiklet. Ben ehliyetimi bekleyeceğim. Misler gibi araba kullanacağım.

0: ara beni.
1: Alo.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Şimdi aksiyon fiyatıyla 3.49'a. Sakın kaçırma. Adı da başka, tadı da. Yayla, yayla.
1: Adı da başka, tadı da. Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloa Strasse 262.
2: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de.
3: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
4: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
3: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
5: Özyörem. Özünde mutlu.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar, son dönemde alevlenen bir polemik var diyelim. Burcu Güneş ile İrem Derici arasında. Şimdi Burcu Güneş biliyorsunuz yıllardır müzik yapan bir sanatçımız. Ve bu işin okulunu okumuş, eğitimlerini almış, yıllardır profesyonel çalışmalar sürdüren bir sanatçı. Böyle kişilere çok saygı duyuyoruz değil mi? Sanatına, müziğine çok saygı duyuyoruz. Kendisi son zamanlarda isyan ederek paylaşımlarda bulundu. Dedi ki son zamanlarda hep sahnelerde playback yapıldığını görüyoruz. İşte yapay zekayla rastgele şarkılar üretiyorlar ve sanatçıların emeğine çöküyorlar dedi kaba tabirle. O yüzden de isyan etti. Bizim gibi iyi sanatçılar ama kıymet görmüyoruz diye bir çıkış yaptı. Buraya kadar her şey çok yolunda gidiyordu. Sonra bir anda başka sanatçı arkadaşlarına laf söylemeye başladı. Mesela Demet Akalın. Demet Akalın'ı kendisine rakip olacak seviyede görmediğini söylemiş. Yani benim rakibim bile olamaz Demet Akalın ne ki diye böyle bir laflar savurmuştu. Sonra da İrem Derici Demet Akalın'ı savunmaya başladı arkadaşlar. Olay iyice büyüdü. Karşılıklı çok sert sözler söylendi. Ve iş en sonunda 250 bin liralık tazminat davasına kadar gitti. Birbirlerini dava ettiler. İrem Derici de karşı dava açtı. Derken aylar geçti. Herhalde konu kapanmıştır diyorduk. Şimdi kavga şarkılar üzerinden yeniden başladı. Ve Burcu Güneş de bunun üstüne bir şarkı yaptı. Şarkının adı Ben Yanmam. İrem Derici'nin daha önce çıkardığı bir şarkı vardı. Yaz Gülü. Yaz Gülü şarkısına çok benzetildi bu şarkı. Ve Ben Yanmam şarkısıyla, sözleriyle de dikkat çekti bu şarkı. Anlayacağınız şarkının adı Ben Yanmam. Ama ortalık yine alev aldı yani.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Hopera ve Yener Çevik. Seni bana yar etmezler dediler. Şimdi her nerede olursanız olun, yaşadığınız şehre dair haberleri duymak istiyorsanız şimdi radyonuzun sesini açın.
1: Metropol FM Aktüel. Köln, Bonn, Aachen.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Köln'de bu yaz evlerde bile çekilmez hale gelen aşırı sıcaklara karşı örnek bir proje başlatıldı. Eyaletin finanse ettiği projede uzmanlar, okullar, kreşler ve bakım evlerinde gölge eksikliğini inceleyerek ağaçlandırma ve betonlaşmayı azaltma adımlarını belirleyecek. Aachen Üniversitesi'nin geliştirdiği sürücüsüz araç Karl, Almanya yollarında teste çıkıyor. Kraftfahrt Bundesamt, yani Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi buna onay verdi. Güvenlik önlemi olarak direksiyonda bir kişi oturacak. Almanya'da bu özel izne sahip sadece 3 üniversite var. Bonn'da gece saatlerinde bir binanın duvarına kırmızı boyayla sloganlar yazıldı. Olayın ardından Staatsschutz soruşturma başlattı. Yüzleri kapalı şüphelilerin yangın tüpü kullanarak duvara yazı yazdığı ve bisikletle kaçtığı bildirildi. Polis görgü tanıklarının yardımını bekliyor. Münster çıkışlı dünyaca ünlü pop grubu Alphabil, Hockenheimring'de yapılacak Glücksgefühle Festivali'nden son anda çıkarıldı. Grubun daha önce organizatöre ait iki farklı konserde sahnede siyasi mesajlar verdiği belirtiliyor. Özellikle Carry Your Flag şarkısının sunumunda aşırı sağcılara karşı net bir protest duruşu sergilerken özgürlük, hoşgörü ve demokrasiyi savunmuştu. Organizasyon gruptan sahnede siyasi ifadelere yer vermemesini istediklerini ancak anlaşamadıklarını duyurdu. Grubun solisti Marian Gold karara tepki gösterdi. Bunun sansür olduğunu belirtti. Köln ve Bonn şehirlerinde savaş karşıtı aktivistler kışla ve silah şirketi önünü kapatarak eylem yaptı. Köln'de askeri kışla girişini kapatan gösteri polis tarafından dağıtıldı. Bonn'da ise bir silah şirketinin önüne kendisini yapıştıran eylemciler müdahaleyle kaldırıldı. Her iki kentte de polis kimlik tespiti yaptı. Münih'te gece yarısı askeri ve sivil güvenlik teknolojileri üreten Rohde & Schwarz firmasının şantiyesine yanıcı ve patlayıcı maddelerle saldırı düzenlendi. Polis çıkan küçük çaplı yangını söndürürken patlamayan bir bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Münih polisi bir benzin istasyonunda 28 ve 38 yaşlarında iki Bulgaristan vatandaşını gözaltına aldı. Şirket yetkilileri olayı doğrularken fabrika alanının zarar görmediğini bildirdi. İki kez olimpiyat şampiyonu olan kanocu Ronald Rauhe, Almanya Başbakanlığında spordan sorumlu devlet bakanı görevine getirildi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Eğer bir kızınız varsa arkadaşlar, yaşlansanız da asla yalnız kalmayacaksınız. Evet, bu araştırma sonuçları söylüyor arkadaşlar. Kız çocuklarının yaşlılıkta aile bağlarının sürdüğünü kanıtlamışlar. Epey aileleriyle ilgileniyormuş kız çocuklar. Ve çocuk sayısının artmasıyla hiçbir alakası yokmuş bunun. Bu görüşme sıklığıyla bir alakası olan bir durum değil yani. 3, 4 ya da 5 çocuğunuzun olması tek başına daha fazla sosyal temas anlamına gelmiyormuş. Daha çok şanslısınız anlamına gelmiyor yani. Kız çocuklarının ailede en az bir kız evladın olması bile yetiyormuş yani. Karşı tarafa o kadar güven ve şans hissiyatı veriyormuş ki insanlar kendini daha mutlu, daha güvenli ve daha şanslı hissediyormuş. Görüyor musunuz kız çocuklarını? Kızlar ne varsa bizde var ha. Kız çocukları aile bağlarına çok önem veriyorlar. Peki bu neden kız ve erkekle erkek diye ayrılıyor? Çok acayip. Yani sizce mesela şu an hem kız hem erkek çocuğu olanlara soruyorum. Sizce kızınız size daha mı düşkün aile olarak, yoksa erkeğiniz, erkek çocuğunuz mu daha düşkün ailenize? Bunu sizlerden de duymak istiyorum. Evet, araştırma yapılmış. Bu tasdiklenmiş ama bir de sizden duymak istiyorum. Çünkü benim bilim insanlarım, benim uzmanlarım sizsiniz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Hayalindeki araba seni bekliyor. Bize gel, sana dürüst ve profesyonel hizmet verelim. Bizde neredeyse tüm marka araçlar bulunur. Ayrıca banka kredilerinde sıfır faiz imkanı da sunuyoruz.
2: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418 Köln.
3: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Köln bölgesindeki uzman danışmanımız Furkan Kabakçı'ya ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun ve uzmanımız hemen sizi arasın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
4: Öz Yörem.
5: Özünde mutluluk var.
6: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Ebru Yaşar, havadan, sudan diyor. Herkese iyi dinlenmeler diliyorum. Şu anda iş yerlerinden çıkıp yorgunluk içinde eve dönmeyi bekleyenler var, biliyorum. Bu şarkılar size iyi gelecek. Kendimi

hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Faydos keyfimize devam ediyoruz. İş yerinde bir hata yaptığınızda çok acayip cezalandırmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir yerde gördüm, inanılmaz ya, bir yerde satış hedefini tutturamadığı için bir kadına patronu ceza veriyor. Ne biliyor musunuz ceza? 200 tane squat yapma cezası. Nasıl bir cezadır bu ya? 200 tane yok, tek ayak üstünde bekle. Squat dediğimiz hareketi sizlere hatırlatmak istiyorum. Böyle hani nasıl anlatılır bu hareket? Affedersiniz, oturuyormuşsunuz gibi düşünün. Ama altınızda hiçbir sandalye yok. Öyle bir oturma hareketi ve inip kalkacaksınız. Sürekli dizlerinizi bükerek oturma hareketi. İnip kalkıyorsunuz. Bu. Squat denen hareket bu. Bunu 200 tane squat hareketi vermiş kadına. Kadıncağız yemin ederim hastanelik olmuş. Artık dizleri titremiş yani. Böyle bir ceza. Aslında para cezasına çarptırmış kadını. Kadın da demiş ki, benim param yok yani. Nasıl ödeyeyim ben bu para cezasını? Zaten para kazanmak için çalışıyoruz ya hani. Ondan sonra kadına da demiş ki, o zaman tamam, squat yapacaksın 200 tane. Ya ben şunu anlamıyorum. Burada patronun nasıl bir faydası oldu bu ceza? Anlamadım. O kadın squat yaptı diye ne oldu yani? Cebine para mı girdi? Ne bileyim, bacakları daha kaslı bir satış elemanına mı ihtiyacın vardı da spor yaptırdın? Onu anlamış değilim. Yani ceza dediğin şey caydırıcı olmalı. Ve sana da bir faydası olsun yani, değil mi, patron olarak? Bayağı caydırıcı olmuş. Kadın artık krankı çakacak, 2 hafta yok. Dizleri titriyor. Kadının dizleri tutmuyor yani. Sen kadını cezalandıracağım diye kendini cezalandırmışsın. Patron. Nasıl patronluk? Patrona patronluk tasladım, gördünüz mü? Benden iyi patron olurmuş. Vallahi olurmuş. Bunun üstüne o zaman bir patron şarkısı patlatılır. Tuğba Özerk patron diyor. Bütün ceza vermek nedir bilmeyen patronlara gelsin.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRV'de okula başlamadan önceki son kreş yılının zorunlu hale getirilmesi tartışılıyor. NRV'de muhalefetteki SPD, CDU ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümetinden bu konuda açık bir tutum istiyor. SPD, hükümetin verdiği yanıtı yeterince açık olmadığı görüşünde. NRV Aile Bakanı Verena Şefa, daha önce son kreş yılının zorunlu olmasını gündeme getirmişti. Eğitim Bakanı Dorothee Feller ise böyle bir uygulamaya karşı anayasal çekinceler bulunduğunu belirtmişti. SPD tüm çocuklar için zorunluluk yerine farklı bir model öneriyor. Buna göre desteğe daha fazla ihtiyacı olduğu belirlenen çocukların son kreş yılı zorunlu olacak. Tartışmanın arkasında okula başlayan çocuklarda dil, hareket ve sosyal beceri sorunlarının arttığı yönündeki bulgular var. Okula başlayan çocukların yaklaşık 1/3'ü derslere aktif katılabilecek düzeyde dil bilgisine sahip değil.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Metropol FM NR ve Facebook ve Instagram sayfamızda anlık gelişmelerle sizlerleyiz. Metropol FM.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Leipzig Havalimanı'nda bir drone saldırısı olmuştu Almanya'da. Rusya olduğunu açıkladı.
2: Deutschland verhängt schärfere Sanktionen gegen Russland. Auslöser ist der Drohnenvorfall von Leipzig.
3: Legen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
4: Değerli dinleyenler, Alman hükümeti Leipzig-Halle Havalimanı'nda başarısızlıkla sonuçlanan drone İHA saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın bulunduğu değerlendirmesini paylaştı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bu sonuca polis soruşturmaları ve istihbarat servislerinin elde ettiği bulguların işaret ettiğini söyledi. Dobrindt, Leipzig'te yaşanan olayın münferit bir vaka olmadığını ifade ederken, İçişleri Bakanı'na göre saldırı girişiminde daha önce benzer hibrit operasyonlarda görülen yöntem ve araçlar kullanıldı.
3: Wir betrachten Leipzig nicht als ein einzelnes Ereignis, sondern sehen das im Zusammenwirken mit weiteren hybriden Aktionen.
4: Dobrindt saldırının uygulanmış biçiminin sözde low level agent yani düşük profilli ajanlar modeline çok uyduğunu belirtiyor. Bu ifade profesyonel istihbarat görevlileri yerine daha kolay görevlendirilebilen kişilerin kullanıldığı operasyonları tanımlıyor.
3: Es wurden Tatmittel wie die Drohnenkonfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist. Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
4: Oldukça çarpıcı bir ifade kullanıyor. İçişleri Bakanı, Almanya savaşta değil ancak her gün bu tür hibrit saldırıların eşiğinde. Ve Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da olayla ilgili Rusya'yı sert sözlerle eleştirdi. Wadephul, Moskova'nın Almanya ile ilişkileri daha da germeyi bilinçli olarak göze aldığını söylüyor. Dışişleri Almanya'nın yaşananlara siyasi ve diplomatik karşılık vereceğini açıklıyor.
5: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen. Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Der Vertrag über das russische Haus in Berlin wird gekündigt. Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen. Wir verschärfen die Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige. Wir erhöhen den Druck auf die russische Schattenflotte.
4: Değerli dinleyenler, son yıllarda ciddi şekilde gerilen Almanya-Rusya ilişkilerinin Leipzig-Halle'deki saldırı girişiminin ardından daha da kötüleşmesi bekleniyor. Berlin hükümetinin açıkladığı diplomatik adımların iki ülke arasındaki siyasi mesafeyi daha da arttırabileceği değerlendiriliyor. Federal hükümet buna karşılık Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğunu kapatmayı ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor. Ayrıca Berlin'deki Rus evine ilişkin anlaşmanın da sona erdirilmesi kesinleştirildi. Hükümet olayı Almanya'ya yönelik ciddi hibrit tehditlerin bir parçası olarak değerlendiriyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

eder nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak,

0: yanlışlıklarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu sır sevdim hep sır. Duyun olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk.

0: efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Yalnız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: anlık gelişmelerle sosyal medyada da sizinleyiz. Metropol FM, NRV Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

ile birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

merkezden kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

çıkaramazsın.